0: yaparız.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor,

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat elini.

Guten Morgen, merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Burası Metropol FM ve Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası ısın marketlerimizde, ısınma turlarımızda, huzurlarınızda, radyolarınızda sizlerleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışıyor iseniz kolaylıklar diliyoruz sizlere, işlerlerinde olanlara hayırlı işler. Tabii yolda olanlar da vardır bu dakikalarda. Sizlere de iyi yolculuklar. En güzel şarkılarla başlıyoruz yeni haftaya. Hoş geldiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Bize ulaşın 0-32-117-970-71. 0-32-117-970-71. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Merhabalar, merhabalar. İyi haftalar diliyoruz. Günaydın herkese. Radyolarınızda tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de. Herkese selamlar, kolaylıklar diliyorum.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Ben Serdar, Metropol FM burası. Sabahların en şekeri, tek şekeri, Çay Şekeri programımızın startını verdik. Güzel sabahlarınız olsun, güzel günleriniz olsun. Herkese kolaylıklar diliyoruz, iş yerlerinde olanlara selamlar. Yollarda olanlara da tabii ki kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Bize ulaşabiliyorsunuz 03-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Gününüz aydın olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Devam. Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri vardı. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde seçimler vardı. Bu seçimlerde ne oldu? Hangi parti ne kadar oy aldı? AfD ne yaptı? Bunların hepsine biraz sonra bakacağız. Son gelişmeler, seçimle ilgili en son rakamlar radyolarınızda sizlerle olacak. Birazdan ben Serdar, ayrılmayın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Aleyna Tilki, Yalnız Çiçek. Güzel bir hafta diliyoruz herkese, merhabalar. Guten Morgen. Evet, gündem yoğun. Seçimler gerçekleştirildi hem Berlin'de hem de Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Bu seçimlerin sonuçlarına şöyle çok özet bir şekilde bakacak olursak, Berlin'de Linke seçimleri kazandı ve büyük bir ihtimalle SPD ve Yeşillerle ortak bir koalisyona gidilecek ya da gitme ihtimali var. Aslında öyle söylememiz lazım. Çünkü SPD, CDU'yla da yine bir koalisyon yapmayı düşünebilir diye yorumlanıyor. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise SPD önemli bir kalesinde %6'lık bir oy kaybı yaşadı CDU ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde CDU meclise giremiyor. %5'te bile değil, %4.9'da. AfD oyların %38.2'sini aldı Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. SPD 4 puan kaybetti, %35.5'da kaldı. En çok oyu alan parti Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde AfD oldu ama SPD yine burada hükümeti kurmayı başaracak. Öyle görünüyor diğer partilerle birlikte. AfD muhalefette olacak. Bunun ayrıntılarına bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Benzin fiyatları tabii ki gündemimizdeydi. Benzin fiyatıyla ilgili de bir indirim kararı geldi. Hafta sonuna girerken siyasetçilerden ve yeni ayla beraber dizel ve benzinin litre fiyatı aşağı yukarı 17 sent ucuzlamış olacak. Yıl sonuna kadar akaryakıt vergisine bir indirime gidilecek ve yeni yılın başlamasıyla beraber bu akaryakıt vergisi indiriminin bitmesinden sonra bir üst sınır getirilecek. Fiyat üst sınırı getirilecek benzine, kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Lüksemburg'da, Belçika'da olduğu gibi. Burak Bulut'la devam edelim. Diva Diva. 6.40 saatler. Kolay ve güzel bir sabah, güzel bir gün, iyi bir hafta diliyoruz herkese. Merhabalar. Guten Morgen.

Diva bebeğim Burak Bulut Metropol FM'de. Evet, Berlin'de Sol Parti seçimleri kazandı. Sol Parti'nin de başbakan adayı Türk kökenli Elif Eralp'ti. Eğer hükümet kurulursa Sol Parti özellikle Yeşiller ve SPD ile hükümeti kurabilirlerse, kurularsa, anlaşırlarsa o zaman Berlin Eyalet Başbakanı bir Türk kökenli siyasetçi olacak. Sular seller gibi Türkçe konuşabilen bir siyasetçi. Değerli Metropol FM dinleyenleri, SPD, CDU ile de beraber çalışabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde artık bu koalisyon ön görüşmeleri, bu flörtleşmeler başlayacak aslında. Hemen Berlin'deki sonuçlara detaylı bir şekilde bakalım. AfD %16.3 oy aldı son seçimlere göre. 3 yıl önceki seçimlere göre 7 puan daha fazla oy aldı. CDU neredeyse 10 puan oy kaybetti, %18.8. En çok oy alan parti Sol Parti, 25.7 oranında, %25.7 oranında oy aldı. Ve son seçimlere göre 13 puanlık bir artış. Yeşiller %14.3, SPD %12.1. SPD'nin düşüşü de devam ediyor. Onu da yine belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi Sol Parti, Yeşiller ve SPD'den oluşan bir koalisyon hükümetine önderlik edebilir. Mecklenburg-Vorpommern eyaletine baktığımızda burada her 10 kişiden 4'ü AfD'ye oy verdi. Burada da Sachsen-Anhalt'a yakın bir sonuç çıktı neredeyse. Orada %44'tü. Burada %38.2 oy aldı AfD. En çok oy alan parti oldu Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Mecklenburg-Vorpommern aynı zamanda SPD'nin de kalesi olarak bilinir. Onlar 4 puan kaybettiler. İkinci parti olarak SPD sıralanıyor. %35.5'ta görünüyor SPD. Ama AfD ile kimse koalisyon yapmayacağı için, yapmak istemediği için, çalışmak istemediği için SPD tekrar burada hükümeti kuracak ve Manuel Schwesig'in de eyalet başbakanlığı, SPD'li siyasetçinin eyalet başbakanlığı devam edecek gibi görünüyor. CDU %4.9'da kaldı. Normalde meclise giremeyecek durumda. Acaba SPD ile burada beraber bir çalışma olur mu? 8,5 puan kaybetti CDU önceki seçimlere göre. CDU'daki kan kaybı devam ediyor adeta ve Friedrich Merz'e olan eleştiriler de giderek artıyor. Geriye bıraktığımız günlerde CDU içinden önemli isimler, eyalet başbakanları özellikle CDU'ya, CDU'nun başındaki isim Merz'e desteklerini tekrarlamışlardı ama bu sonuçlardan sonra o destek değişir mi, köstek haline gelir mi, orasını göreceğiz. Yeşiller Partisi Mecklenburg-Vorpommern'da sade %5.7 oy aldı. Sol Parti %6.5 oy aldı. Meclise girmeyi başardılar. Saatlerimiz 6.45. Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Günaydın.

0: Ve sporla devam edelim. Manifest ve yaşanacaksa yaşanacak şarkısının hemen ardından yaşandı. Evet, Galatasaray ve Trabzonspor hafta sonunda karşılaştı. Trabzonspor Galatasaray'ı farklı yendi. 4-0 mağlup etti Trabzonspor. Galatasaray'ı şok bir yenilgi yaşadı. Galatasaray ve yeni antrenörleriyle önemli bir başarı yakalamış oldu. Trabzonspor ve Muhammed Salah 3 gol ve 1 gol pasıyla da maça damgasını vurdu. Trabzonspor'un yıldızından çok iyi bir performans geldi. Ve haftanın diğer önemli maçında ise Ahmetspor dün akşam Beşiktaş'ı nefis bir maçta hem çekişmeli hem hareketli tempolu güzel bir futbol maçında 3-2 mağlup etmeyi başardı Diyarbakır'da ve Ahmetspor 2. ligden 1. lige yükselip liderliği ele geçirdi. Daha 6. haftada değerli Metropol FM dinleyenleri bravo, bravo, bravo diyelim. 15 puanla Ahmetspor 1. sırada. Galatasaray 13 puanla 2. Beşiktaş 14 puanla 3. Kocaelispor'da şöyle baktığımızda hemen Kocaelispor'da 12 puanla 4. sırada yer alıyor. Puan sıralamasında puanları yanlış söyledim. Ahmet 13 puanda, Galatasaray 13 puan averaj farkıyla sıralanıyor iki takım. Beşiktaş 12 puanla 3. Kocaelispor 12 puanla 4. sırada yer alıyor ve Fenerbahçe'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sezonun en farklı galibiyeti. Fenerbahçe'de almış olduğu bu galibiyetle moral buldu. Puanını 10'a yükseltip 6. sıraya yükseldi kıymetli dinleyenler. Ve milli maç arası var. Milli maç arası neden var? Uluslar Ligi'nde Türkiye cuma akşamı Fransa'yı konuk ediyor. Maç Kocaeli'de oynanacak ve cuma akşamı saat 20.45'te Türkiye-Fransa müsabakası var değerli dinleyenler. Ve hemen sonrasında pazartesi Türkiye-İtalya ile karşı karşıya gelecek ve 2 Ekim günü Belçika'ya konuk olacak Türkiye. Onu da yine hatırlatmış olalım. Uluslar Ligi'nde arda arda heyecanlı güzel maçlar oynanacak. 5 Ekim'de de İtalya Türkiye'yi konuk ediyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Bu maçlar hangi statlarda oynanacak, ona da önümüzdeki saatimizde hep beraber bakacağız. 6.50 yaptık saatleri bu ara. Küçük bir ara verelim. Ondan sonra yine buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Mustafa Sandal geliversen bir anda. Guten Morgen. Benzin fiyatları ucuzlayacak. Ekim ayı itibariyle kararlaştırıldı efendim. Hayata geçirilecek 17 sent litre başı dizel ve benzin ucuzlayacak. Bunun için akaryakıt vergisi indirilecek yıl sonuna kadar. Ekim, Kasım ayı, Aralık ayı ve yeni yılın başlamasıyla beraber ne olacak peki bu indirim bitince? O zaman da benzine bir fiyat üst sınırı getirilecek Lüksemburg'da ve aynı zamanda Belçika'da olduğu gibi belirli bir sınırı benzin fiyatı istasyonlarda geçemeyecek yasal olarak. Bunu kararlaştırdı geriye bıraktığımız günlerde siyasetçiler. Bu Ekim ayının başlamasıyla yani 10 gün sonra hayata geçirilecek ve benzin bir tık daha ucuzlayacak. Hadi bakalım hayırlı olsun.

0: Rain Man, çatma yârim. Metropol FM'de sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati başladı. Hayırlı sabahlar, keyifli, güzel bir gün diliyoruz, iyi bir hafta diliyoruz. Vaziyet aldıran program yayında.
1: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Mesele çözen program yayında.
2: Bir dakika, bu meseleyi çözelim.
0: 10'a kadar Metropol FM'de birlikteyiz efendim. Siz de bize ulaşabiliyorsunuz. Katılımınızı esirgemezseniz, mesajlarınızı, katılımınızı esirgemezseniz o zaman yine keyifli bir program olur diye düşünüyorum. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Moraller nasıl? Her şey yolunda mı? İyi misiniz?
3: Benim morali 0-0-0-0.
0: Aa, niye, ne oldu, hayırdır?
3: Sen bilmiyor musun?
0: Tabii. Hem dün akşam hem de önceki akşam oynanan maçlardan sonra bazı takım taraftarları morali bozuk olabilir. Galatasaraylı taraftarlar üzgün. Trabzonspor 4-0 kazandı Galatasaray karşısında. Ve Beşiktaşlılar da üzgün olabilir. Ahmetspor'la Beşiktaş ne maç oynadı?

0: kazandılar dün akşam ya. O süper bir müsabaka oldu. Ahmet Spor 3-2 kazandı. İkincilikten gel. Birincilikte, Süper Lig'de hemen 6. haftada liderlik koltuğuna otur. Valla bravo. Bravo bravo. Averaj farkı Ahmet Spor milli araya lider olarak girdi. Kim derdi 6. haftada Ahmet Spor lider olacak diye. Dolayısıyla kaybedenlerin morali bozuk, kazananların morali yerinde. Olsun, ben morali bozuk olanların da moralini yerine getireceğim.
1: Söz mü?
0: Söz. Söz yeter ki siz keyifle başlayın yine haftaya.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Tarkan işte burada. Enseyi karartma. Sizin için gelsin. Hayırlı güzel sabahlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse...
0: Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hadise ve Motive Labirent. Güzel sabahlar. Herkese merhabalar. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Çay çekili programımız devam ediyor. Sakaryalı Nurullah Durmuş yazmış. Çeşme'de izindeyim, sizi dinliyorum diyor. Oo.
1: Belki efendinin keyfi yerinden.
0: İyi tatiller, güzel tatiller diliyoruz. Nasıl, hava güzel mi? Biraz daha, biraz serinledi sanki değil mi Türkiye? Son durum ne? Yazın bize Nurullah Bey. Benzin fiyatlarında son durum ne? Benzin fiyatları inecek. Ekim ayı itibariyle hükümet yetkilileri bir karar verdiler. 17 sent litre başı dizel ve benzin ucuzlayacakmış. Bunun için akaryakıt vergisi indiriliyor. 3 ay boyunca Ekim, Kasım, Aralık, yeni yıl başlayınca, bu indirim bitince benzine bir üst sınır getirilecekmiş. Fiyat üst sınırı getirilecekmiş. Ve benzindeki uçuk fiyatlar böyle birazcık aşağı çekilmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şu an ne kadar? 2.40'tan almayacağız yani, 2.20'den alacağız dizeli. Tabii Orta Doğu'daki gerginlik devam ettikçe petrol fiyatında yüksek seyri devam ediyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Gülden Mutlu, nasıl uyuyorsun? Günaydın.
2: Bir daha bir yerlerde

0: Dünya yanar, ben yanmam. Burcu Güneş. Guten Morgen. Selamlar, merhabalar. Guten Morgen. Burcu Güneş'in bu söylediğini acaba şu aralar Mert de söylüyor mu? Dünya yansa ben yanmam. Eyalet parlamentosu seçimleri vardı. Hem Berlin'de hem de Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Bu seçimlerden sonra en çok sorulan soru bence şu. Merz ne olacak? Bundan bahsedeceğiz az sonra. Ayrılmayın efendim. Tan önce burada gidişat. Guten Morgen. Çok güzel bir şarkı ya.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Tantaşçı Gidişat. Günaydın. Çeşme'den şu an dinleyen bir dinleyicimiz vardı, Nurullah Bey. Dedim nasıl dedim, hava nasıl dedim, serinledi mi dedim. Çeşme Bağlaçatı kalabalık diyor. Biraz rüzgar var, sıcaklık yaklaşık 25 derece oluyor diyor. Fiyatlar Almanya kadar var diyor. Almanya'dan daha pahalıdır diye düşünüyorum ya. Alaçatı falan. İyi tatiller diliyoruz efendim sizlere. Mertz ne olacak? Bu Mertz'in hali ne olacak? Başbakan Mertz eleştiriliyor. Neden? Çünkü partisi hem anketlerde hem de seçimlerde oy kaybetmeye devam ediyor. Hafta sonunda da iki eyalet seçimi vardı. Biri Berlin'de, biri Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. İkisinde de CDU oy kaybetti. Berlin'de 18 puan kaybetti. Bir önceki seçimlere göre, değerli Metropol FM dinleyenleri, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de bir önceki seçime göre 8,5 puan oy kaybetti ve meclise giremiyor. %5'in altında kaldı CDU partisi. İlk önce bir Berlin'e bakalım. Berlin'de en çok oy alan parti Sol Parti oldu. Sol Parti'nin de başbakan adayı, Berlin başbakan adayı 80 darbesinden sonra Almanya'ya sığınan Türk bir ailenin kızı Elif Eralp başbakan adayıydı Linke Partisi'nin ve oyların %25.7'sini aldı. Birinci parti oldu Sol Parti. İkinci parti CDU. CDU bir önceki seçime göre Berlin'de 9,5 puan oy kaybetti. 118.8 oy aldı. AfD ne yaptı diye merak ediyorsanız, AfD oylarını arttırdı. Bir önceki seçime göre iki kat daha fazla oy aldı. %16.3 oy aldı AfD 3. parti konumunda. SPD kaybetti 6 puan %12'de. Yeşiller 4 puan kaybetti %14'te. Yani sıralama yapacak olursak birinci Sol Parti, ikinci CDU, üçüncü AfD, dördüncü Yeşiller Partisi, beşinci SPD. Berlin'de koalisyon hükümetini kurmak için büyük bir ihtimalle Sol Parti, SPD ve Yeşiller bir koalisyona gidecekler. Bu ihtimal yüksek. Ancak SPD CDU'yla da çalışmak isteyebilir. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki günlerde bu koalisyon ön görüşmeleri başlayacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Almanya'nın doğusundaki kuzey eyalet. Burada da en çok oyu AfD aldı. AfD burada 10 oydan 4'ünü kaptı. %38.2 oy almayı başardı AfD. Burada SPD'nin kalesi olarak bilinir aslında Mecklenburg-Vorpommern eyaleti. SPD de burada 4 puan oy kaybediyor. %35.5 oy aldı yine. AfD daha çok oy almış olmasına rağmen SPD'nin önderliğinde eyalet yönetimi devam edecek gibi görünüyor. CDU burada %5'in altında kaldı. Meclise giremeyecek. Sol Parti %6,5. Yeşiller Partisi %5.7. AfD de yine, onu da söyleyelim, bir dipnot olarak geçelim. Bir önceki seçime göre oylarını Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde neredeyse ikiye katlamış durumda. Değerli Metropol FM dinleyenleri. 7.42 oldu saatlerimiz. Mertz'e yönelik eleştiri giderek artıyor. Mertz'le başladık, Mertz'le bitirelim. Çünkü Mertz'in yerine başka bir başbakan gelecek mi? Mertz görevden ayrılacak mı? En son açıklamalarında devam ediyorum, buradayım, mücadeleyi severim, kaçmayı sevmem diye buna benzer açıklamalarda bulundu. Bakalım ne olacak?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet, ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır.
4: Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
5: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
6: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Patlat bir şarkı, koy bir kadeh. İçiyoruz yine bu gece. İçiyoruz. Ne içiyoruz? Çay içiyoruz.
1: Zıkkım iç, hıyarto.
0: Afiyetler olsun şu an çaylarını kahvelerini yudumlayanlar. Afiyet bal olsun. Bu hafta sonu şey var ha, bak hatırlatayım, aklıma geldi. Maraton var Berlin'de ya. Cumartesi Halb Maraton. Ondan sonra inline skater'lar falan. Pazar günü asıl maraton. Hani maraton var deyince ya belki koşarsanız falan diye demiyorum. Trafik kilitleniyor. Her yer kapatılıyor. Koşmak isteyenler daha vardır. En azından 57 bin kişi falan yine koşacakmış Berlin sokaklarında. Ama bu maraton nedeniyle de birçok cadde trafiğe kapatılıyor ve Großaschtellen Siegessäule, Großaschtellen Brandenburger Tor arası Strasse 17. Juni bugünden itibaren kapalı. Onu söylemiş olalım bir defa. Özellikle cumartesi ve tabii ki pazar günü birçok cadde trafiğe kapatılıyor ve burada maraton güzergahında da araçlarınızı çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz çekmezseniz başkaları çeker. O biraz pahalı olur. Benden söylemesi. Önümüzdeki hafta sonu, bu gelen hafta sonu Berlin'de maraton var ona göre.

Demet Akalın bir şey mi dedin? Radyolarımızdaydı. A100 otobanı üzerinde Neukölln tarafından şehir içine doğru gelirken Ayboyun Şase'ye varmadan bir kaza meydana gelmiş. Bir motosiklet ve iki aracın karıştı bu kaza nedeniyle. Ciddi bir yoğunluk yaşanıyor şu an. Neukölln tarafından şehir içine doğru, ona göre iyi yolculuklar diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar. Çalışmakta olanlara da hayırlı işler. Herkese güzel bir hafta, iyi bir hafta diliyoruz. İrem Derici ile Durum Çok Acil parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Güzel sabahlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind alle Stimmen ausgezählt. In Berlin hat die Linke die Abgeordnetenhauswahl mit 25,7% klar gewonnen. Dahinter folgen die CDU mit 18,8%, AfD, Grüne und SPD. In Mecklenburg-Vorpommern gewinnt die AfD mit 38,2%, die SPD dahinter mit 35,5%. Auch Linke und Grüne ziehen in den Landtag ein. CDU und BSW scheitern knapp. Für die CDU sind die Ergebnisse ein Desaster. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz will aber trotzdem im Amt bleiben.
2: Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern hat er als Desaster bezeichnet. Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik ist die CDU aus einem Parlament geflogen. Trotzdem, Merz hält an seinem Reformkurs fest. Er wolle Deutschland voranbringen und werde als CDU-Chef und Bundeskanzler Verantwortung übernehmen. Heute berät die Parteispitze über die Wahlergebnisse. Dann wird sich zeigen, wie stabil der Rückhalt für Merz noch ist. Ein Rücktritt gilt derzeit als unwahrscheinlich. Das wahrscheinlichste Szenario, Merz bleibt Kanzler, zunächst allerdings auf Bewährung. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat für seinen Besuch in New York in dieser Woche auch ein Treffen mit US-Präsident Trump angekündigt. Er habe dazu mit Trump telefoniert, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Das Treffen ist am Rande der UN-Generalversammlung in New York geplant. Zum Fußball. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp empfängt heute den ersten Teil seines XXL-Kaders. Bis zum Mittag sollen alle Spieler in Herzogenaurach eintreffen. Dort bereitet sich das DFB-Team auf das erste Klopp-Länderspiel am Donnerstag gegen die Niederlande vor.
3: Es gibt einiges zu tun für den Neuen. Klopp muss nicht nur jede Menge Spieler kennenlernen, sondern ihnen auch seine Spielweise und Taktik erklären. Nach nur wenigen Trainingseinheiten geht es Mittwoch dann schon weiter nach Amsterdam zum Auftakt in der Nations League. Klopp hat ja für seine ersten vier Spiele fast zwei komplett unterschiedliche Kader nominiert. Heute trifft er unter anderem auf seinen neuen Stammtorhüter Marc-André Ter Stegen, Kapitän Joshua Kimmich und gleich sechs Neulinge. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Und in der Bundesliga hat Paderborn mit 3:1 Hoffenheim besiegt. Schalke und Elversberg trennten sich 0:0 unentschieden. Und Leverkusen gewann 2:0 gegen Leipzig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı şehirlerden de hissedildi bu deprem. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, bu deprem Türkiye saatiyle 4.02'de meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir depremde AFAD'dan bu duyuru geldi. Sarsıntı aynı zamanda Adana dışında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yine AFAD'dan ve valilikten gelen açıklamalara bakacak olursak an itibariyle olumsuzluk yok bilgileri paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta Erdoğan'ın programını senden alalım.
5: Evet, öncelikle bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gündem güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek başlığı altında oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, orada Türk evini de ziyaret etti, vatandaşlar kendisini karşıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek, aynı zamanda Donald Trump'la ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.
4: Güçlü, Türkiye'de borsada sorunlar yaşanmıştı. Şimdi Pusula Holding soruşturmasında yeni para transferleri ortaya çıktı. Soruşturmayı alalım senden.
5: Taner, Pusula Holding'in iki yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon liralık bir transfer edildiği ortaya çıktı. Ve aynı zamanda yine Tera portföye bakıldığında da 300 milyarlık bir çıkış talebi olduğu bilgisi paylaşıldı vatandaşlar tarafından ve fon soruşturmasında SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı ve bu arada tabii ki bir yandan operasyonlar devam ederken yeni gözaltı haberleri de geliyor.
4: İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, bunu da Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı Taner. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ve aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın dünyada da ilk 5'e girdiğini söyledi Bakan Abdülkadir Uraloğlu.
4: Güçlü, Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftada önemli karşılaşmalar ve sonuçlar da alındı. Senden alalım bu haftayı.
5: Evet, önemli karşılaşmalardan bir tanesi Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor Galatasaray'ı farklı bir şekilde 4-0 mağlup etti. Bir farklı sonuçta Fenerbahçe Eyüpspor maçından geldi. Fenerbahçe tarihinde bir rekor oldu. 8-0 mağlup etti Eyüpspor'u Fenerbahçe ve dün akşamın önemli karşılaşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli maç arası öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık Frankfurt'ta 10, Offenbach'ta 10, Darmstadt'ta 8 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 10 ile 19, Offenbach'ta 9 ile 19, Darmstadt'ta 7 ile 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
9: Ortak geçmişimiz

0: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
1: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı,

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: sana kıyamam.
1: Sana kıyamam Sibel Can ve APO Metropol FM'de oldular. Çay Şekeri programımızın işte 3. saatindeyiz. Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar, günlerden 21 Eylül. Ekim'e doğru ilerliyoruz. Serdar, Trabzon maçından bahsetmeyecek misin diye sormuş arkadaşımız. Ya hani Galatasaraylı dinleyenlerimizden, ben de Galatasaraylıyım. Galatasaraylı dinleyenlerimizden tamam, normal olarak pek bir ses çıkmıyor. Çünkü moraller...
2: Benim morali sıfır, sıfır, sıfır, sıfır.
1: Ama hani böyle bir galibiyetten sonra Trabzonsporlu dinleyenlerimiz de çok enteresan bir şekilde sessiz, onu anlıyorlar. Ben dedim, ben varır varmaz radyo gelir mesajlar, ne oldu Serdar Galatasaray'a falan diye. Muhammed Salah harika bir oyun oynadı Trabzonspor'da. 3 gol attı, bir tane de attırdı. Trabzonspor Galatasaray'ı ezdi valla. 4-0 kazandı Trabzonspor. Bravo, tarihi önemli bir galibiyet. Maçtan sonra Okan Buruk konuyla ilgili, maçla ilgili şu açıklamalarda bulundu.
3: Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladılar.
4: Onlar kovalarken biz kaçıyorduk.
3: Biz kovalıyorken onlar kaçıyorlardı.
1: Ve tabii ki dün akşamki Ahmet Spor Beşiktaş maçı. Ne maç oldu be. Güzel bir maç oldu. İyi bir futbol oldu. İki keyifli top oynamayı seven takımın karşılaşmasında Diyarbakır'da gülen taraf Ahmet Spor oldu. Bravo. İkinci ligden gelip hemen birinci ligde 6. hafta liderlik koltuğuna otur. Trabzonspor'u kendi sahalarına yendiler. Beşiktaş'ı yendiler. Geçen hafta Başakşehir'e 5 tane attılar. Ahmet Spor çok ama çok iyi gidiyor ve averaj farkıyla Trendyol Süper Ligi'nin Ahmet Spor milli araya liderlik koltuğunda giriyor. Bravo, bravo, bravo. Güzel bir maç oldu. Milli ara demişken Uluslar Ligi'nde Türkiye Fransa'yla, İtalya'yla ve Belçika'yla oynayacak üst üste kısa bir süre içinde 3 maç. Bu maçlar nerede, ne zaman, ona birazdan bakalım. Önce ama Tarkan, Aşk Gitti Bizden. Güzel sabahlar herkese. Merhabalar. Merhabalar.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programı devam ediyor. Güzel sabahlar. Milli ara var dedik. Milli takımın maçları var. İki hafta içinde 4 milli maça çıkacak Uluslar Ligi'nde Türkiye Milli Futbol Takımı. Ve rakipler Fransa, İtalya ve Belçika. Uluslar Ligi'nde Türkiye A Ligi'ne yükseldi. A Ligi'nde birinci grupta ilk rakip Fransa. Evet, Fransa ile Mbappeli, Kamavingalı Fransa Türkiye'ye konuk oluyor. Kocaeli'de oynanacak maç bu gelen cuma 25'inde saat 20.45'te Türkiye-Fransa maçı. Ve pazartesi, yani bir hafta sonra, İtalya'yı konuk edecek Türkiye. Bu kez Bursa'da. O maçta 20.45'te. Ve ayın ikisinde, yani bu cuma değil ondan sonraki cuma, Belçika'da oynayacak Türkiye. Ve 5 Ekim'de, 2 hafta sonra, tam 2 hafta sonra pazartesi, İtalya deplasmanı ne olacak? Türkiye, kıymetli dinleyenler. 2 haftada 4 milli maç oynayacak milliler. Özellikle Arda Güler harikalar yaratıyor. Her yerde Arda Güler konuşuluyor maşallah diyelim. Jose Mourinho'yla da istediği pozisyonda oynuyor. Daha iyi oynuyor. Fırsat buldukça, hatta Mourinho'ya eleştiriler var. Arda Güler'i daha az oynatıyor, daha fazla oynatması gerekir diye. Arda Güler'li, Hakan Çalhanoğlu'lu milli takım 4 maça çıkıyor. Hadi bakalım, bütün millilerimize bol şanslar, başarılar diliyoruz. Almanya'da da Deniz Undav kadroya dahil edilmedi Jürgen Klopp tarafından. Almanya'nın da maçları var.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt merkezi tren istasyonlarında peronlara girişte bilet gişesi uygulanması gündemde. Hessen Eyalet Ulaştırma Bakanı Kavi Manzuri, Frankfurt'un pilot bölge olmasını önerdi. Sistemde yolcular perona geçmeden önce biletlerini elektronik kapılarda kontrol ettirecek. Fransa ve İngiltere'de de benzer uygulamalar bulunuyor. Frankfurt'un Eckenheim bölgesinde bir çekici firmasının iki çalışanla bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken polis saldırganları arıyor. Hanau'da sığınmacılar için ödeme kartı uygulaması 1 Ekim'de başlıyor. İlk etapta kente yeni gelen ve yardım almaya hak kazanan kişilere kart verilecek. Aylık sosyal yardımlar karta yüklenecek ve 50 euroya kadar nakit para çekilebilecek. Belediye uygulamayla nakit para işlemlerini azaltmayı ve idari süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'daki siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi. Berlin'de Die Linke, Yeşiller ve SPD'den seçmen kazanarak güçlenirken, Mecklenburg-Vorpommern'da AfD özellikle eski SPD ve CDU seçmenlerinden destek aldı. Kamu yayıncı kurumu ARD'ye göre sonuçlar koalisyon görüşmelerini zorlaştırırken, Sosyal Demokrat Parti ve BSW içinde de yeni tartışmaların önü açılabilir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Die Linke Partisi kazandı. Geçici sonuçlara göre parti %25,7 oy alırken CDU %18,8 ile ikinci, aşırı sağcı AfD %16,3 ile üçüncü parti oldu. Yeşiller %14,3, Sosyal Demokrat Parti %12,1 de kaldı. BSW ise %4,7 ile %5 barajını aşamadı. Berlin Eyalet Seçim Başkanı Breuschlag seçimin sorunsuz geçtiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerini AfD %38,2 oyla kazandı. SPD %35,5 ile ikinci parti oldu. CDU ise %4,9'da kalarak barajı geçemedi ve ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. BSW de meclise giremezken Linke %6,5, Yeşiller ise %5,7 oy aldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Burak Bulut, Diva Bebeğim dedi. 8.40 yaptık saatlerimizi. Evet, was ist jetzt mit den Spritpreisen, lieber Ferhat?
1: Oh, eine super Frage, wirklich. Evet, çok
0: redaksiyonumuzdan doğru. Ferhat burada şimdi. Benzin fiyatları yüksekti ve benzin fiyatları düşecek. Ekim ayı itibariyle düşecek. Şimdi son durum ne abi, düşüyor mu?
1: Fiyatlar düşüyor, çok doğru. 17 sente yakın bir indirim söz konusu 1 Ekim tarihi itibarıyla. Çok doğru söyledin. Federal hükümet bu konuda uzlaştı, bir anlaşmaya varıldı. 1 Ekim'den yıl sonuna kadar benzin ve dizelde enerji fiyat vergisi litre başına 14 sent. Üstüne bir de KDV eklenince bu yaklaşık bir 17 sentlik bir indirim söz konusu oluyor. 17 sente tekabül ediyor. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren 1 Ocak 2027 itibariyle bir de Spritpreisbremse gündemde. Burada şöyle, üst aslında sınır. Bir fiyat tavanı belirlemek istiyor federal hükümet. Bu konuda şu an birçok petrol şirketleriyle görüşmeler devam ediyor ancak. Yani görüşmeler devam ediyor. Kesinleşmiş bu bir durum değil. Söz konusu
2: üst sınır.
1: Üst aman, sınır tabii. bu fiyat tavanın nasıl uygulanacağı merak konusu tabii.
0: Hala yani, tartışılıyor çünkü.
1: Hala gündemde, hala tartışılıyor. Netleşmiş bir durum değil, gündemde yerini koruyor. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Aslında merak edilen bir konu da şu. Almanya'da yakıt fiyatları aslında nasıl oluşuyor, değil mi? Yani buna ek vergiler geldi. Mesela bu yıl karbondioksit gazı vergisi yılın başından bu yana uygulanıyor. Bu vergi de 15 ile 18 sent arasında alınıyor. Litre başına tabii. Ham enerji vergisi de bak, ham enerji vergisi litre başına şeyi fark etmiyor. Yani bağımsız olarak alınan sabit bir ücret. Litre başı 65 sent. Yani burada tüm vergileri hesaplarsan Serdar,
0: neredeyse yarısı.
1: 1 euronun üzerinde bir vergi söz konusu.
0: Attığımız, kullandığımız benzinin, verdiğimiz paranın yarısı neredeyse vergi. Bir de katma değer vergisi geliyor. O da %19 zaten.
1: O da %19, üstüne bindin mi 1 euroyu da geçiyor.
0: O, ben olsam ben de indirmem benzin fiyatını, vergileri. Ama kesin olan şu, Ekim ayı itibariyle Ekim, Kasım, Aralık 17 sent litre başı aşağı yukarı bir indirim olacak benzin fiyatında.
1: Evet, hiç yoktan iyi mi diyelim?
0: Bence de, kesinlikle. Teşekkür ediyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
4: Evet, ama bir şartım var.
3: Nedir aşkım?
4: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
3: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemens Strasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.

0: Soner Sarıkabadı dayı Sefo ve Ayro her iki durumda Metropol FM'de oldu. Güzel sabahlar diliyoruz radyolarına yeni ses verenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi bir hafta diliyoruz sizlere. Başkent'te hafta sonunda Berlin Maratonu var, bu gelecek olan hafta sonu. Bugün itibariyle Großaşlehen'le Brandenburg Tor arası, Ziegesäule ile Brandenburg Tor arası, Strasse des 17. Juni trafiğe kapatılıyor. Bugün itibariyle ve cumartesi, pazar günü hele de şehrin doğusundan batısına, batısından doğusuna, kuzeyden güneye trafik bayağı bir allak bullak olacak. Birçok cadde trafiğe kapalı olacak. Şimdiden söyleyelim, aklınızda olsun. Almanya'nın da Türkiye'nin milli maçları var. İki hafta içinde 4 milli maç olacak. Türkiye'nin işte cuma günü Fransa, ondan sonra pazartesi günü, bir sonraki pazartesi, haftaya pazartesi İtalya, ondan sonra Belçika ve iki hafta sonra yine İtalya. Almanya'nın da Uluslar Ligi'nde iki hafta içinde 4 maçı var. Perşembe, bu perşembe günü Hollanda deplasmanında olacak Almanya. Ondan sonra Yunanistan'ı konuk ediyor bu pazar günü. Sonrasında Sırbistan haftaya perşembe ve bir sonraki pazar günü de Yunanistan deplasmanında olacak Almanya. Almanya ilk kez yeni antrenörü Jürgen Klopp'un yönetiminde maça çıkacak. Ve 44 futbolcuyu çağırdı aday kadrosuna Jürgen Klopp. Galatasaray'la Leroy Sané çağrılmadı. Beşiktaşlı kaleci Nübel çağrıldı. Ve Stuttgart'ın da yine kaptanı Deniz Undav da kadroya dahil edilmedi. Henüz daha gol yok Deniz Undav'ın Stuttgart formasıyla bu sezon. Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aslında Nagelsmann'ın önemli isimlerinden biriydi Deniz Undav. Sonradan maça giriyordu, gol atıyordu falan. Son Dünya Şampiyonası, pardon, düzeltelim. Ve Deniz Undav da aday kadroda olmadığını duyunca birazcık üzülmüş. Hayal kırıklığı yaşadım diyor. Bir önceki antrenörle de diyor bu konuyla ilgili biraz sıkıntı yaşamıştım diyor. Tam bir mücadele, savaş vermiştim diyor. Yeniden savaşacağım, kendimi ispat edeceğim. Biraz ağır kalıyor, yavaş deniliyor Deniz Undav için. Öyle olmadığımı göstereceğim diyor Deniz Undav. Şunu diyor:
1: yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim.
0: Bakalım tekrardan formayı kapacak mı Deniz Undav? Jürgen Klopp şimdilik sen bekle demiş. Bekleye bekleye ağaç olmaz inşallah. Koray Avcı, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Dem baba, dem baba, dem baba.

Koray Avcı, hangimiz sevmedik? Günaydın ve tabii ki bugün Metropol FM'de dünden beri top tema by Ons. Berlin'deki seçimler, Türk kökenli adayın partisi, sol parti seçimleri Berlin'de kazandı ve eyalet başbakanı adayı olarak da Elif Eralp gösterilmişti ve Almanya'nın en büyük şehri 4 milyonluk Berlin'in eyalet başbakanı Elif Eralp mı olacak? Avrupa'nın en büyük, Avrupa Birliği'nin en kalabalık, en büyük şehri Berlin'in eyalet başbakanı bir Türk kökenli siyasetçi mi olacak? Yeşiller ve SPD ile beraber bir koalisyona gidilecek büyük bir ihtimalle ve böyle bir koalisyonla acaba Berlinlileri ne bekliyor olacak? Bundan bahsedeceğiz. Önümüzdeki saatimizde kıymetli Metropol FM dinleyenleri top tema. Heute bei uns die Berlin-Wahl. Faruk Sabancı, Sena Şener, Gurbet. Nereden nereye? Zamanında büyüklerimiz gelmişler buralara. Almanca yok, dil yok, hiçbir yer bilmezler. Artık geldikleri o ülkelerin başbakanları, bakanları, torunları.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Super-GAU für die CDU bei den Landtagswahlen. In Mecklenburg-Vorpommern fliegt sie erstmals aus einem Landesparlament. In Berlin verliert sie klar gegen die Linke. Der Druck auf Kanzler und CDU-Chef Merz steigt damit weiter. Trotzdem will er im Amt bleiben, wie Merz am Abend sagte.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen, als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: In Berlin hat die Linke die Abgeordnetenhauswahl mit 25,7% der Stimmen klar gewonnen. Dahinter folgen die CDU mit 18,8% und die AfD mit 16,3% sowie Grüne und SPD. Das hat die Landeswahlleitung nach Auszählung aller Stimmen mitgeteilt. In Mecklenburg-Vorpommern gewinnt die AfD mit 38,2%, die SPD dahinter mit 35,5%. Auch Linke und Grüne ziehen in den Landtag ein. CDU und BSW scheitern knapp. Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Ganze Fabriken mit tausenden Jobs stehen vor einer ungewissen Zukunft und Errungenschaften wie die 35-Stunden-Woche werden zunehmend in Frage gestellt. Dagegen ruft die IG Metall heute bundesweit zu Protesten auf. Aktionen sind an mehr als 200 Orten geplant. In Russland ist die Kreml-Partei Geeintes Russland erwartungsgemäß zur Siegerin der Parlamentswahl erklärt worden. Nach den ersten Ergebnissen kommt sie auf gut 57% der Stimmen.
3: Die Kreml- und Kriegspartei Geeintes Russland sieht sich massiv gestärkt nach der Parlamentswahl. Sie kann wohl künftig mit einer Zweidrittelmehrheit regieren, hier in der Staatsduma in Moskau. Für Kreml-Chef Putin ist das eine wichtige Grundlage zur Fortsetzung seines Krieges gegen die Ukraine. Er will einen Sieg um jeden Preis. Dagegen sprechen Kreml-Gegner von einer Wahlfarce. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Zum Fußball. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp empfängt heute den ersten Teil seines XXL-Kaders. Bis zum Mittag sollen alle Spieler in Herzogenaurach eintreffen. Dort bereitet sich das DFB-Team auf das erste Klopp-Länderspiel am Donnerstag gegen die Niederlande vor. Und in der Bundesliga hat Paderborn mit 3:1 Hoffenheim besiegt. Schalke und Elversberg trennten sich 0:0 unentschieden. Und Leverkusen gewann 2:0 gegen Leipzig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı şehirlerden de hissedildi bu deprem. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, bu deprem Türkiye saatiyle 4.02'de meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir depremde AFAD'dan bu duyuru geldi. Sarsıntı aynı zamanda Adana dışında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yine AFAD'dan ve valilikten gelen açıklamalara bakacak olursak an itibariyle olumsuzluk yok bilgileri paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta Erdoğan'ın programını senden alalım.
5: Evet, öncelikle bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gündem güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek başlığı altında oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada Türk evini de ziyaret etti. Vatandaşlar kendisini karşıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Aynı zamanda Donald Trump'la ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.
4: Güçlü, Türkiye'de borsada sorunlar yaşanmıştı. Şimdi Pusula Holding soruşturmasında yeni para transferleri ortaya çıktı. Soruşturmayı alalım senden.
5: Taner, Pusula Holding'in iki yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon liralık bir transfer edildiği ortaya çıktı. Ve aynı zamanda yine Tera portföye bakıldığında da 300 milyarlık bir çıkış talebi olduğu bilgisi paylaşıldı vatandaşlar tarafından ve fon soruşturmasında SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı ve bu arada tabii ki bir yandan operasyonlar devam ederken yeni gözaltı haberleri de geliyor.
4: İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, bunu da Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı Taner. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ve aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın dünyada da ilk 5'e girdiğini söyledi Bakan Abdülkadir Uraloğlu.
4: Güçlü, Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftada önemli karşılaşmalar ve sonuçlar da alındı. Senden alalım bu haftayı.
5: Evet, önemli karşılaşmalardan bir tanesi Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor Galatasaray'ı farklı bir şekilde 4-0 mağlup etti. Bir farklı sonuçta Fenerbahçe Eyüpspor maçından geldi. Fenerbahçe tarihinde bir rekor oldu. 8-0 mağlup etti Eyüpspor'u Fenerbahçe ve dün akşamın önemli karşılaşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli maç arası öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Frankfurt'ta hava bulutlu, sıcaklık 10 derece. Offenbach ve Darmstadt'ta güneşli ve bulutlu, Offenbach'ta 10, Darmstadt'ta 8 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 10-19, Offenbach'ta 9-19, Darmstadt'ta 7-19 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
9: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 1 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 51 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay'da.

0: Allah helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: gönülden mutlu. Ebru Yaşar'la tanıdığımız harika bir şarkı. Nefis de bir yorum olmuş. Vallahi bravo diyelim. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Ve radyoların yeni ses veren dinleyenlerimize kolaylıklar, iyi bir hafta diledikten sonra Berlin arkadaşlarımıza hatırlatalım. Hafta sonunda Berlin Maratonu var. Almanya'nın en önemli maratonu, Avrupa'nın, dünyanın en önemli maratonlarından biridir. New York Maratonu, işte Paris Maratonu, Londra, Berlin, İstanbul en önemli maratonlardan biri. Ve birçok yerde caddeler trafiğe kapalı olacak. Aklınıza bulunsun, şimdiden söylemiş olayım. Ve hemen sinemaya geçelim. Daha doğrusu beyaz perdeden bahsedelim. Organize işler.
1: I'm Deniz Asam. Let me explain how we got here.
0: Netflix'te Organize İşler serisinin yeni bölümü 15 Ekim tarihi itibariyle gösterimde olacak. Kıymetli dinleyenler ve Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan gibi önemli isimler, başka kimler bu isimleri eşlik edecek, bundan biraz sonra bahsedeceğim. Harika bir film bizleri bekliyor. Harika bir kadro hazırlanmış. Detaylı bir şekilde biraz sonra bu filmden bahsedeceğim. Önce ama Yaşar Kumralım. Son Ses. Bu keyifli şarkıyı dinliyoruz. Günaydın.

0: Organize İşler filminin yeni bölümü geliyor. 3 haftaya değerli 3-4 haftaya. 16 Ekim'de by Netflix. Netflix'te gösterilecek değerli dinleyenler. İlk bölümü, ilk Organize İşler filmi 2005 yılında gösterimdeydi. Sonra Kıvanç Tatlıtuğ'la olan bölüm 2019'da ve işte 2026'da. Organize İşler, Karun Hazinesi ve yine filmde birbirinden değerli oyuncular var. Kıvanç Tatlıtuğ yine yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ var. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Bensu Soral, Atakan Çelik, Uras Kaygılaroğlu da yine Yeraltı dizisinden Bozkurt tiplemesiyle karşımıza çıkan Uras Kaygılaroğlu da Organize İşler filminde yeni bölümünde yer alıyor. Ersin Korkut, Şükran Ovalı, Rıza Kocaoğlu, Menderes Samancılar, önemli isimler bu filmde, filmin yeni bölümünde sizler olacak. Şimdi fragmandan birazcık bir kesit sunayım size.
1: Ben Deniz Asım Uyan. Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatacağım.
2: Bir tesadüf sonucu bizim elimize bir harita geçti.
3: Harita nerede?
2: Para nerede?
4: Harita gerçek.
5: Abi bak, ben bu hazineyi bulurum. Tamam mı? Bu bizim işimiz.
2: Son bir alacağım var. Onu hallediyorum. Ondan sonra emekliyim.
6: Sarı Saruhan'ın şampiyon kuşu.
7: Benim kuşum nerede?
6: Lan!
7: Benim şampiyonumu getireceksiniz. Seni am... Lan!
6: Lan! Lan! Benim şampiyonum nerede?
8: Saruhan Bey, dilim döndüğünce izah etmeye çalışacağım.
9: Devam edin.
10: Bunların nasıl adamlar olduğunu biliyor musun sen? İnan hiç şakacı değiller.
11: Bu hazine şu kahve dünyanın bize olan borcu. Şimdi o tazminat alma zamanı.
6: Hazır mıyız?
12: Biz ne yapıyoruz şimdi?
11: Vazgeçin derim bu işten o kadar. Üzerinde lanet var, tuzaklar var.
0: Organize İşler, Karun Hazinesi 16 Ekim tarihi itibariyle Netflix'te. Değerli dinleyenler, büyük bir heyecanla, büyük bir merakla vallahi ben de bekliyorum. Hareketli, keyifli bir film olacak, öyle görünüyor. Mustafa Ceceli, söyle canım. Şimdi size...

Mustafa Ceceli, söyle canım. Güzel sabahlar diliyoruz herkese, merhabalar. Benzin fiyatına bir indirime gidilecek. Ekim ayı itibariyle 17 sentlik bir indirim olacakmış dizelde, benzinde. Ekim'in başlamasıyla beraber 3 ay boyunca bu indirimli fiyatları kullanacakmışız. İndirimli fiyatlardan faydalanacakmışız. Bu tartışmalar, benzin ucuzlasın tartışmaları da kaç aydır? 3-4 aydır yapılıyor, değil mi? O zamanlar ne kadardı dizelin, benzinin litre fiyatı? 2 euro falandı herhalde. 2 euro 10. Son haftalarda işte 2.20-2.30'a falan yükseldi. Ondan sonra şey denilmeye başladı. Bir indirim gelecek. İndirim gelecek de ilk önce biraz daha yükselsin. 2.50 olsun. İndiririz 20'den, yine 2.30'a satarız. Litre başı 17 sent ucuzlayacak 10. ay itibariyle. 3 ay boyunca. 3 aydan sonra ne oluyor? Yeni yılla beraber de bir tavan fiyat belirlenecek imiş. Durmadan benzin ve dizel için ve o fiyatın üzerinde satışı olmayacak. Yasak olacak bu. Saat 12 yasağı gibi olmasın. Şu fiyatı kimse geçemez deyip de herkes o fiyata geçmesin. Ne deniliyordu? Saat 12'den sonra kimse, sadece 12'de zam yapılacak. Ondan sonra bir daha kimse zam yapamayacak deniliyordu. Zam yapmayanı dövüyorlar sanki. Herkes zam yapıyor. Yani bu kurala uymayan birçok kişi varmış. Daha ceza alanı da duymadık ha. Hiç yoktan iyidir. 17-18 sent. Hani 25 sent olacaktı.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt merkezi tren istasyonlarında peronlara girişte bilet gişesi uygulanması gündemde. Hessen Eyalet Ulaştırma Bakanı Kavi Manzuri Frankfurt'un pilot bölge olmasını önerdi. Sistemde yolcular perona geçmeden önce biletlerini elektronik kapılarda kontrol ettirecek. Fransa ve İngiltere'de de benzer uygulamalar bulunuyor. Frankfurt'un Eckenheim bölgesinde bir çekici firmasının iki çalışanla bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken polis saldırganları arıyor. Hanau'da sığınmacılar için ödeme kartı uygulaması 1 Ekim'de başlıyor. İlk etapta kente yeni gelen ve yardım almaya hak kazanan kişilere kart verilecek. Aylık sosyal yardımlar karta yüklenecek ve 50 euroya kadar nakit para çekilebilecek. Belediye uygulamayla nakit para işlemlerini azaltmayı ve idari süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'daki siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi. Berlin'de Die Linke, Yeşiller ve SPD'den seçmen kazanarak güçlenirken, Mecklenburg-Vorpommern'da AfD özellikle eski SPD ve CDU seçmenlerinden destek aldı. Kamu yayıncı kurumu ARD'ye göre sonuçlar koalisyon görüşmelerini zorlaştırırken, Sosyal Demokrat Parti ve BSW içinde de yeni tartışmaların önü açılabilir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Die Linke Partisi kazandı. Geçici sonuçlara göre parti %25,7 oy alırken CDU %18,8'e ikinci, aşırı sağcı AfD %16,3 ile üçüncü parti oldu. Yeşiller %14,3, Sosyal Demokrat Parti %12,1'de kaldı. BSW ise %4,7 ile %5 barajını aşamadı. Berlin Eyalet Seçim Başkanı Bröschler seçimin sorunsuz geçtiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerini AfD %38,2 oyla kazandı. SPD %35,5 ile ikinci parti oldu. CDU ise %4,9'da kalarak barajı geçemedi ve ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. BSW de meclise giremezken Linke %6,5, Yeşiller ise %5,7 oy aldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Demet Akalın bir şey mi dedin? Metropol FM'de oldu. Hayırlı sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Çay Şekeri programında son dakikalarımızdayız. Tabii Berlin'deki seçimler önemli. Almanya'nın en büyük şehri, Almanya'nın başkenti, Avrupa Birliği'nin en büyük şehrindeki seçimlerde Türk kökenli bir siyasetçi aday gösteren, Türk kökenli birine aday gösteren Sol Parti en çok oyu aldı. Her 4 kişiden biri neredeyse Berlin'de Sol Parti'yi seçti. AfD %16 oy aldı. Bir önceki seçimlere göre Berlin'de oylarını ikiye katladı. 7.7 almışlardı en son seçimlerde 3 yıl önce. Ama 4. parti oldular. CDU'nun kan kaybı devam ediyor. Merz görevi bırakır mı? Başka biri mi başbakan olur? Orasını bilemiyoruz ama özellikle şimdi Sol Parti eğer bir hükümet kurabilirse, Sol Parti, Yeşiller ve SPD'den oluşan bir koalisyon ortaklığı oluşursa, o zaman başbakan da Sol Parti'nin adayı Elif Erayp olacak. Elif Erayp'in ve Sol Parti'nin en çok hayata geçirmek istediği şey şu: kiralar ucuzlasın istiyorlar ve bunun için de büyük işte şirketlerin devlet tarafından satın alınması ve devlet tarafından bu evlerin kiraya verilmesi. Bunu istiyorlar. SPD buna karşı çıkıyor. Yeşiller aslında bunu istiyorlar. Bakalım o koalisyon görüşmelerinde bu konu özellikle ne kadar rol oynayacak. Şöyle kısaca bu konuya da değinmiş olalım. En çok Berlin'de insanların sıkıntı yaşadığı şey, büyük şehirlerin hepsinde öyle olduğu gibi Almanya'da, Berlin'de de en büyük problem artan kiralar, durmak bilmeyen zamlar ve insanlar ev bulamıyor, konut bulamıyor. En büyük problem bu gibi görünüyor Berlin'de. Bakalım bunu çözebilecekler mi oluşturulacak olan koalisyon ortaklığı hükümeti. Saatlerimiz 9.43. Şimdi radyolarımızda Mustafa Ceceli. Eskilerden ama unutulmaz çok güzel bir parça. Jest oldu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz, güzel sabahlar. Dinleyicimiz bana, Serdar bu adamın sesi hiç Mustafa Ceceli'ye benzemiyor. Mesaj göndermiş. Ben Mustafa Sandal'ı Mustafa Ceceli diye mi anons ettim arkadaşlar az önce? Birkaç dakika önce Mustafa Ceceli'yi anons etmiştim. Oradan kalmış olursa gerek. Mustafa Sandal'dı tabii ki. Jest oldu parçası unutulmaz. En keyifli, en güzel şarkılarından bir tanesi. Teşekkür ediyorum. Dikkatli dinleyicilerimizden Rahmi Erikçi, teşekkürler, sağ olasın. Aynı zamanda bir dinleyicimizin de bir doğum günü tebriği isteği vardı. Kim göndermiş, dur bakalım. Berlin'den Burcu, bugün ablam İlknur'un doğum günü diyor. Eğer programını kutlarsan sevinirim demiş. Kutlarız tabii ki. Kendisini aramamızı rica etmişsin ama onu yapmıyoruz. Çünkü ben o zaman başımı doğum günü kutlamalarından kaldıramıyorum vallahi. Hani şimdi sana yapsam başkaları isteyecek. Ona yaptım, bize niye yapmıyorsun? Adam mı seçiyorsun? Sen bizi sevmiyor musun falan? Berlin'den Burcu. Ablam İlknur'un doğum günü bugün diyor. Doğum günü kutlu olsun İlknur'un. Nice nice mutlu yıllara. Doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Keyifli, güzel yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Sevdikleriyle beraber İlknur Hanım'a. Diğer bir arkadaşımız yazmış.

0: şeyle ilgili benzin fiyatı biraz daha azaltılacak ya, indirilecek ya. Litre başı 17 sent daha ucuz alacakmışız inşallah benzini Ekim ayı itibariyle. Diyor ki das ist wie eine Gehaltserhöhung von deinem Chef von 15 Euro diyor. Maaşına 15 euroluk zam yapmış sanki patron diyor. Bunun neresine sevinelim diyor. Hakaret gibi diyor. Hakaret gibi diyor. Hiç indirmesinler fiyatı daha iyi diyor. Bu arkadaş da para beğenmiyor.
1: Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kal da akıllan.
0: Hiç yoktan iyidir güzel kardeşim. Ha ben de isterdim şöyle 1 euroluk 50 centlik bir indirim ama... Yukarıdakilerde o kapasite yok.

Derya Ulu, sürgün aşkımız. Saatler 9.55 oldu. Bu da Murat Boz, Janti şarkısı. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. İşte Metropol FM'de. Hoş geldiniz. Radyolarına yeni ses verenler, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programının bugünlük son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için çok mersi, teşekkür ediyoruz. Hande Yener, Manzara burada 13-15 arası rengarenk programında DJ Hakan sizinle. 15-19 arası Paylos programında Esra'yı dinleyeceksiniz. İyi haftalar diliyoruz sizlere, kolay haftalar. Ben Serdar, radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. In Berlin beraten heute die Bundesparteien über die Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Kanzler Merz steht massiv unter Druck nach dem Debakel für die CDU. In Berlin hat die Linke die Kanzlerpartei abgehängt, in Mecklenburg-Vorpommern ist sie sogar aus dem Parlament geflogen.
2: Merz spricht von einem Desaster, will aber die Reformen wie geplant durchziehen, geht also in die Offensive. Ob diese Strategie allerdings aufgeht, um sich zu retten, ist unklar, denn der Koalitionspartner SPD stellt bereits klar, wir müssen über die Reformen reden, die Botschaft der Wähler ernst nehmen. Und auch in der CDU rumort es gewaltig. Aber im Moment prescht niemand vor, um den Kanzlerjob zu übernehmen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Ganze Fabriken mit tausenden Jobs stehen vor einer ungewissen Zukunft und Errungenschaften wie die 35-Stunden-Woche werden zunehmend in Frage gestellt. Dagegen ruft die IG Metall heute bundesweit zu Protesten auf. Aktionen sind an mehr als 200 Orten geplant. Deutschland fordert von den Vereinten Nationen Fortschritte bei den Bemühungen zur Beendigung von Kriegen wie in der Ukraine sowie im Nahen und Mittleren Osten. Wenn die Staatengemeinschaft in diesen Tagen in New York zusammenkomme, dann dürfe es nicht nur um eine reine Bestandsaufnahme all der Krisenkonflikte und Kriege gehen. Das verlangte Außenminister Wadephul vor der Abreise zur UN-Generaldebatte in New York. Alle Verantwortlichen sollten bereit sein, ernsthaft um jeden noch so kleinen Schritt zur Lösung zu ringen, so Wadephul. Zum Sport. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp empfängt heute den ersten Teil seines XXL-Kaders. In Herzogenaurach bereitet sich das DFB-Team auf das erste Klopp-Länderspiel am Donnerstag gegen die Niederlande vor.
3: Es gibt einiges zu tun für den Neuen. Klopp muss nicht nur jede Menge Spieler kennenlernen, sondern ihnen auch seine Spielweise und Taktik erklären. Nach nur wenigen Trainingseinheiten geht es Mittwoch dann schon weiter nach Amsterdam, zum Auftakt in der Nations League. Klopp hat ja für seine ersten vier Spiele fast zwei komplett unterschiedliche Kader nominiert. Heute trifft er unter anderem auf seinen neuen Stammtorhüter Marc-André Ter Stegen, Kapitän Joshua Kimmich und gleich sechs Neulinge. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Bis zum Mittag sollen alle Spieler in Herzogenaurach eintreffen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı şehirlerden de hissedildi bu deprem. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, bu deprem Türkiye saatiyle 4.02'de meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir depremdi. AFAD'dan bu duyuru geldi. Sarsıntı aynı zamanda Adana dışında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yine AFAD'dan ve valilikten gelen açıklamalara bakacak olursak an itibariyle olumsuzluk yok bilgileri paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta Erdoğan'ın programını senden alalım.
5: Evet, öncelikle bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gündem güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek başlığı altında oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, orada Türk evini de ziyaret etti, vatandaşlar kendisini karşıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek, aynı zamanda Donald Trump'la ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.
4: Güçlü, Türkiye'de borsada sorunlar yaşanmıştı. Şimdi Pusula Holding soruşturmasında yeni para transferleri ortaya çıktı. Soruşturmayı alalım senden.
5: Taner, Pusula Holding'in iki yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon liralık bir transfer edildiği ortaya çıktı. Ve aynı zamanda yine Tera portföye bakıldığında da 300 milyarlık bir çıkış talebi olduğu bilgisi paylaşıldı vatandaşlar tarafından ve fon soruşturmasında SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı ve bu arada tabii ki bir yandan operasyonlar devam ederken yeni gözaltı haberleri de geliyor.
4: İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, bunu da Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı Taner. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ve aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın dünyada da ilk 5'e girdiğini söyledi Bakan Abdülkadir Uraloğlu.
4: Güçlü, Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftada önemli karşılaşmalar ve sonuçlar da alındı. Senden alalım bu haftayı.
5: Evet, önemli karşılaşmalardan bir tanesi Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor Galatasaray'ı farklı bir şekilde 4-0 mağlup etti. Bir farklı sonuçta Fenerbahçe Eyüpspor maçından geldi. Fenerbahçe tarihinde bir rekor oldu. 8-0 mağlup etti Eyüpspor'u Fenerbahçe ve dün akşamın önemli karşılaşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli maç arası öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 1 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 51 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 99 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'da CDU %4.9'a kalarak ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. Berlin'de ise Sol Parti yani Linke açık farkla birinci oldu. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik baskı artarken Merz görevine devam edeceğini ve reformlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Başbakan ekonomik ve sosyal reformların ertelenemeyeceğini belirterek siyasi sorumluluğu da doğrudan üstleniyor.
2: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da CDU'nun %4.9'da kalması ise Merz'in de yumuşatmadan değerlendirdiği bir sonuç oldu. Berlin'de ise gecenin kazananı Linke oldu. Parti %25.7 ile tarihindeki en iyi Berlin sonucunu aldı ve ilk kez eyalet meclisi seçiminden birinci çıktı. Başbakan adayı Elif Eralp'in kutlama gecesindeki mesajı değişim oldu.
3: Liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort, alle zusammen.
1: Sol Parti yönetiminde de seçim sonucunun yarattığı coşku büyüktü. Parti 2023'e göre oyunu iki kattan fazla artırdı. Sol Parti eş başkanı Ines Schwertner seçim gecesindeki atmosferi şöyle anlattı.
4: Ja, mir kam schon alle Tränen in die Augen. Ich muss hier durch. Es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Sie können es hören. Ein unglaubliches Ergebnis. Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38.2 ile birinci oldu. SPD %35.5 ile ikinci sırada kaldı. Buna rağmen Başbakan Manuela Schwesig seçim gecesinde partisinin son aylardaki yükselişini öne çıkardı.
5: Was für eine Aufholjagd. Vielen Dank.
1: Seçimin birincisi AfD ise sonucu hükümet kurma görevi olarak yorumladı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri hem eyaletlerdeki koalisyon dengelerini hem de federal siyaseti etkiliyor. CDU'nun iki eyaletteki kayıpları ise Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
6: Kapıları

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt merkezi tren istasyonlarında peronlara girişte bilet gişesi uygulanması gündemde. Hessen Eyalet Ulaştırma Bakanı Kavi Manzuri, Frankfurt'un pilot bölge olmasını önerdi. Sistemde yolcular perona geçmeden önce biletlerini elektronik kapılarda kontrol ettirecek. Fransa ve İngiltere'de de benzer uygulamalar bulunuyor. Frankfurt'un Eckenheim bölgesinde bir çekici firmasının iki çalışanla bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken polis saldırganları arıyor. Hanau'da sığınmacılar için ödeme kartı uygulaması 1 Ekim'de başlıyor. İlk etapta kente yeni gelen ve yardım almaya hak kazanan kişilere kart verilecek. Aylık sosyal yardımlar karta yüklenecek ve 50 euroya kadar nakit para çekilebilecek. Belediye uygulamayla nakit para işlemlerini azaltmayı ve idari süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'daki siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi. Berlin'de Die Linke, Yeşiller ve SPD'den seçmen kazanarak güçlenirken, Mecklenburg-Vorpommern'da AfD özellikle eski SPD ve CDU seçmenlerinden destek aldı. Kamu yayıncı kurumu ARD'ye göre sonuçlar koalisyon görüşmelerini zorlaştırırken, Sosyal Demokrat Parti ve BSW içinde de yeni tartışmaların önü açılabilir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Die Linke Partisi kazandı. Geçici sonuçlara göre parti %25,7 oy alırken CDU %18,8'e ikinci, aşırı sağcı AfD %16,3 ile üçüncü parti oldu. Yeşiller %14,3, Sosyal Demokrat Parti %12,1'de kaldı. BSW ise %4,7 ile %5 barajını aşamadı. Berlin Eyalet Seçim Başkanı Bröschler seçimin sorunsuz geçtiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerini AfD %38,2 oyla kazandı. SPD %35,5 ile ikinci parti oldu. CDU ise %4,9'da kalarak barajı geçemedi ve ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. BSW de meclise giremezken Linke %6,5, Yeşiller ise %5,7 oy aldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. In Mecklenburg-Vorpommern fliegt die CDU aus dem Landtag. In Berlin verliert sie klar gegen die Linke. Der CDU-Vizechef Karl-Josef Laumann sieht trotzdem eine klare Rückendeckung für Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. Die Parteispitze stehe hinter dem Kanzler, sagte Laumann, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW ist, beim Eintreffen zu Beratungen des Präsidiums der engsten Parteiführung. Laumann betonte, es sei absolut wichtig für Deutschland, in der jetzigen Situation klarzumachen, dass man eine Regierung habe, die im Amt bleibe. Mit einem bundesweiten Aktionstag stemmt sich die IG Metall gegen den Jobabbau und weitere Einschnitte für Beschäftigte der Automobilbranche. Die Gewerkschaft will heute bei rund 280 Aktionen mehr als 100.000 Menschen mobilisieren.
2: Zig Entlassungen, ganze Werke stehen auf der Kippe. Die Gewerkschaft macht nun mobil, fordert, dass die angeschlagene Branche investiert. Zum Beispiel in autonomes Fahren. Denn egal ob Audi, Mercedes, BMW und Co., das Made in Germany zieht nicht mehr. Die Konkurrenz aus China dagegen gibt Gas. Es gibt heute Sternmärsche und Kundgebungen, viele Aktionen unter dem Motto Zukunft statt Kahlschlag. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat für einen Besuch in New York in dieser Woche auch ein Treffen mit US-Präsident Trump angekündigt. Er habe mit Trump telefoniert, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Das Treffen ist am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York geplant.
3: Selenskyj will nach den jüngsten Gesprächen mit US-Unterhändlern in Kiew nun wieder direkt mit US-Präsident Trump über den Krieg in der Ukraine sprechen. Dazu will er Wege einer Deeskalation und Sicherheitsfragen in New York erörtern. Details nannte Selenskyj zwar nicht, klar ist aber, dass es ihm erneut vor allem um Patriot-Abwehrraketen für die Luftverteidigung der Ukraine gehen dürfte. Selenskyj hatte zuletzt die USA eindringlich zur Abgabe der Waffen aufgefordert. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: 3 Jahre nach Einführung des Deutschland-Tickets steigen die Fahrgastzahlen im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen weiterhin, wenn auch nur leicht. Im ersten Halbjahr 2026 wurden gut 5,7 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV gezählt und damit 2% mehr als ein Jahr davor. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Im Fernverkehr sank die Anzahl der Fahrgäste hingegen leicht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı şehirlerden de hissedildi bu deprem. Neler var bilgi olarak?
5: Evet Taner, bu deprem Türkiye saatiyle 4.02'de meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir depremdi. AFAD'dan bu duyuru geldi. Sarsıntı aynı zamanda Adana dışında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Yine AFAD'dan ve valilikten gelen açıklamalara bakacak olursak an itibariyle olumsuzluk yok bilgileri paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta Erdoğan'ın programını senden alalım.
5: Evet, öncelikle bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gündem güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek başlığı altında oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada Türk evini de ziyaret etti. Vatandaşlar kendisini karşıladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Aynı zamanda Donald Trump'la ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.
4: Güçlü, Türkiye'de borsada sorunlar yaşanmıştı. Şimdi Pusula Holding soruşturmasında yeni para transferleri ortaya çıktı. Soruşturmayı alalım senden.
5: Taner, Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon liralık bir transfer edildiği ortaya çıktı. Ve aynı zamanda yine Tera portföye bakıldığında da 300 milyarlık bir çıkış talebi olduğu bilgisi paylaşıldı vatandaşlar tarafından ve fon soruşturmasında SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı ve bu arada tabii ki bir yandan operasyonlar devam ederken yeni gözaltı haberleri de geliyor.
4: İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu habere bakalım.
5: Evet, bunu da Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı Taner. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ve aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın dünyada da ilk 5'e girdiğini söyledi Bakan Abdülkadir Uraloğlu.
4: Güçlü, Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı. Haftada önemli karşılaşmalar ve sonuçlar da alındı. Senden alalım bu haftayı.
5: Evet, önemli karşılaşmalardan bir tanesi Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor Galatasaray'ı farklı bir şekilde 4-0 mağlup etti. Bir farklı sonuçta Fenerbahçe Eyüpspor maçından geldi. Fenerbahçe tarihinde bir rekor oldu. 8-0 mağlup etti Eyüpspor'u Fenerbahçe ve dün akşamın önemli karşılaşmasında Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli maç arası öncesi liderlik koltuğuna oturdu.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
7: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerinde ise tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi. Aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoy baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin 2 hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
1: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesiyle karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlara, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
0: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt merkezi tren istasyonlarında peronlara girişte bilet gişesi uygulanması gündemde. Hessen Eyalet Ulaştırma Bakanı Kavi Manzuri, Frankfurt'un pilot bölge olmasını önerdi. Sistemde yolcular perona geçmeden önce biletlerini elektronik kapılarda kontrol ettirecek. Fransa ve İngiltere'de de benzer uygulamalar bulunuyor. Frankfurt'un Eckenheim bölgesinde bir çekici firmasının iki çalışanla bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken polis saldırganları arıyor. Hanau'da sığınmacılar için ödeme kartı uygulaması 1 Ekim'de başlıyor. İlk etapta kente yeni gelen ve yardım almaya hak kazanan kişilere kart verilecek. Aylık sosyal yardımlar karta yüklenecek ve 50 euroya kadar nakit para çekilebilecek. Belediye uygulamayla nakit para işlemlerini azaltmayı ve idari süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya'daki siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi. Berlin'de Die Linke, Yeşiller ve SPD'den seçmen kazanarak güçlenirken, Mecklenburg-Vorpommern'da AfD özellikle eski SPD ve CDU seçmenlerinden destek aldı. Kamu yayıncı kurumu ARD'ye göre sonuçlar koalisyon görüşmelerini zorlaştırırken, Sosyal Demokrat Parti ve BSW içinde de yeni tartışmaların önü açılabilir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Die Linke Partisi kazandı. Geçici sonuçlara göre parti %25,7 oy alırken CDU %18,8 ile ikinci, aşırı sağcı AfD %16,3 ile üçüncü parti oldu. Yeşiller %14,3, Sosyal Demokrat Parti %12,1 de kaldı. BSW ise %4,7 ile %5 barajını aşamadı. Berlin Eyalet Seçim Başkanı Breuschlag seçimin sorunsuz geçtiğini açıkladı. Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerini AfD %38,2 oyla kazandı. SPD %35,5 ile ikinci parti oldu. CDU ise %4,9'da kalarak barajı geçemedi ve ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. BSW de meclise giremezken Linke %6,5, Yeşiller ise %5,7 oy aldı. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Demels. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demels. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güneç'i arayın 0172 67 37 435.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.
1: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın. 0172 67 37 435.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

görmemen, sarıp da sevmemen yazık. Sen de saklı kalbimin tüm

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Günaydın diyeceğim ama ne günaydın ya. Hayırlı pazartesiler. Evet, haftanın daha ilk günü ama şimdiden gaza bastık arkadaşlar. Rengarenk başladı. Mikrofonun yine başınızın belası DJ Hakan. Ve önümüzdeki topluluğu 2 saat var. Sosyal medyada ne olmuş? Kim ne paylaşmış? Millet neyin peşine? Hepsine şöyle bir burnumuzu sokacağız. Aynen öyle. Şimdi benim özel seçmiş olmuş şarkılar olacak tabii ki. Onlar gelecek, sonra ilginç konularımız gelecek. Sizden mesajlar gelecek, sesli mesajlar gelecek, telefon bağlantıları gelecek. Yani bugün kimse böyle köşede sessiz sakın oturmasın. Ama şimdi baştan anlaşalım, kırmızı çizgiyi çok fazla geçmiyoruz. Kalp kırmıyoruz ama hafiften birbirimize dokunduruyoruz. Yani darılmaca yok, gücenmece yok, ağlayacaksınız, hiç başlamayalım. Burada bitirelim hemen o konu. Hemen bitirelim diyelim. Evet, kemerlerinizi bağlayın. Rengarenk başlıyor ve ilk parçamız Mirkelam'ın Aşkınsın adı şarkısıyla başlıyoruz. Tekrardan vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Keyfiniz rengarenk olsun. Haydi bakalım.

Mirkelam'ın Aşkımsın adlı şarkısı ilk açılış parçamızdı bugün. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, şimdi dünya genelinde biliyorsunuz arkadaşlar bir ekonomik böyle zorluklar var değil mi? Bunu görebiliyoruz her yerde, yani dünyanın her yerinde genelde böyle oluyor şimdi. Şimdi millet de tabii ki para kazanmak için ek iş arıyor. Amerika'da bir abimiz direkt sistemi çözmeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. Bahis sitesine gidiyor ve diyor ki maç sırasında sahaya seyirci girer mi? Bakıyor orada öyle bir seçenek hakkı var ya, daha doğrusu şansı var. Biz olsak ne saçma bahis deyip geçeriz değil mi? Adam yaklaşık burada 50 bin doları evet'e basıyor arkadaşlar. Genel olarak 50,000 dolar. Sonra ne yapıyor? Kalkıyor maça gidiyor. Ondan sonra könnt ihr euch das vorstellen? Genau so ist es. Sahaya kendisi giriyor. Yani hesaba göre de yaklaşık 370 bin dolar kazanacak. Yani adam şansa böyle güvenmemiş. Kaderimi kendim yazarım demiş. Bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir olay daha var. Ama bahis şirketi de oğlum sen ne ayaksın, sen bizi mi yiyorsun diyerekten olayı incelemeye alıyor ve bağlantılı bahisleri iptal ediyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu adam kurnaz mı, deli mi, yoksa Tilki'nin üniversite mezunu mu, bilemeyeceğiz artık. Siz böyle bir şey olsaydınız, böyle açık bir şey, bir kural görmüş olsanız yapan ya 50 bin dolar. Yani benim 50 bin dolarım olsa zaten bahis oynamam. Ve en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Yine Çelik. O uzun saçlarıyla, yele yele saçlarıyla ateşteyim diyor. DJ'ken ne çalardı bu parçayı ama ya. Of. Das war eine von meinen Jokers. Bunu çaldığım zaman millet böyle koştura koştura piste böyle. Güzel günlerdi ya. Aslında yaşadığımız her gün güzeldir arkadaşlar. İnanın buna.

0: Evet, bir dinleyicim diyor ki çok da tilki değilmiş, ben olsam arkadaşı yollardım anlaşarak diyor. Tam da o zaman parayı bölüşmen gerekiyordu. Yani sen sincap bile değilsin bu durum. Evet, kısa bir reklam aramız olacak, ondan sonra buradayız. Radyonuzdan lütfen ayrılmayın.
1: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177-815-8838. Kfz Diplom-İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177-815-8838.

0: Nasıl bir sevap işlediniz, ne hayır duası aldınız da Rabbim sizleri benimle karşılaştırdı. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Hadi lan sabah şöyle zakora. Evet arkadaşlar, rengarenktesiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyoluna da yeni açanlar için guten tag, herzlich willkommen. Evet, bu arada şimdi diyorlar ki sevgilinizin kazağını koklamak stresi azaltabiliyormuş arkadaşlar. Kann ich euch das vorstellen? Yani sevgili ortada yoksa da problem değil. Kazak varsa ilişki devam. Yani bunun gibi bir şey. Ya düşünsene, moralin bozuk. Alıyorsun kazağı, şöyle bir kokluyorsun. Oh tamam, dünya yine güzel diyorsun. Ama şimdi herkese de aynı etki olur mu? Orası tabii ki tartışılır. Şimdi kimisi der, Hakan vallahi koklayınca içim yani huzur doluyor. Bir başkası koklayınca... Bu kazak ne zamandır beri yıkanmadı diye böyle yeni stres başlıyor aslında. Şimdi size soruyorum. Sizde durum nasıl? Sevgilinizin kazağını koklasınız, gerçekten rahatsızlanır mısınız yoksa rahatlar mısınız arkadaşlar? Yoksa direkt çamaşır makinesinin kapağını mı açarsınız? O tabii ki sizin bileceğiniz iş. Mesajlar gelsin, sesli mesajlar da gelsin ama isim vermek yok. Bugün isim vermesiniz olur, bugün evlere biraz huzur götürelim, kavga değil. Desem de inanmayın. Mesajlar gelmeye başladı bile. Hakan abi, kazağını koklayınca stresim azalıyor. Cebinden fiş çıkınca geri geliyor. Ben kokladım diyor. Sevgilimi de yumuşatıcı markasını özlemişim diyor. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Nedir durum? Sevginizin kazağını kokladığınız zaman bir huzur geliyor mu? Ya da dediğim gibi biraz önce bu ne ya? Yazın bana 0-30-217-9-70-71 0-30-217-9-70-71.

0: Adından kaçamadınız. Rengarenk Timuz ile devam ediyor. Mesajlarınızı, sesli mesajlarınızı hazırlayın dedim. Birazdan ortalığı yine karıştırıyoruz. Gene az ses. Gelen mesajlar.
1: Ama gerçekten şaka maka bir yana da. Vallahi Hakan ister yayınla ister yayınlama çok önemli değil.
0: Eyvah. Eyvah ne geliyor?
1: Sinirli bir insan değilim ama sen çok güzel program sunuyorsun. Böyle senin enerjin, o böyle insanlarla konuşman, yani bizimden alay etmen, hepsi çok güzel gerçekten.
0: İvan gönder. Sana bir 10 gayme var yani. Evet, sizlerle alay etmem diyorsun. Bu şey değil miydi ha? Sen şu hani anne pomes istiyor, arkadaşın pomes ne? He diyen değil mi? Sen Türkçeyi bayağı ilerletmişsin. Ha? Biz seninle böyle hafiften böyle kıytırık kıytırık dalgamızı geçerken. Kurban oldu. Bak yine bir mesaj gönderiyor ama bilmiyorum ya. Es ist eigentlich ziemlich gefährlich, ne? Was ich jetzt mache. Ich weiß nicht, was ich jetzt sage, aber...
1: Değilim ya. Hakan değilim ya.
0: Ah, değilmişsin.
1: Hayır, yanlış.
0: Yanlış. Türkçe'yi ne çabuk öğrendin diyecektim zaten ben de. İlerliyoruz. Sevdan olmasa diyor ve gelen o kadar çok mesaj var ki sevgililerin kazaklarını koklayanlar. Bakalım ne hissediyorlarmış. Az sonra.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerinde ise tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi. Aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoy baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin 2 hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
1: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesiyle karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlara, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
0: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiği göstergesi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Ve konumuz arkadaşlar, bir araştırmaya göre sevgililer. Sevgililerin kazaklarını evde böyle kokladığı zaman stresleri azalıyormuş. Var mı öyle bir durum? Öyle bir şey var mı?
4: Koku konusuna gelirsek de...
3: Ha, koku konusuna gelin. Ha, deminki konuşan değil mi o? Bıdı bıdı bıdı bıdı. Doğru. Konusuna gelirsek de diyor, değil mi?
4: Yani evet, bir ayrıldığım sevgilim vardı. Benim eve geldiğinde hep benim ceketimi giyerdi. Sonra ayrıldıktan sonra onu kokladım bir süre de sonra attım, yıkadım. Yıkadım. Unutmak için, çünkü unutmak istiyordum. O yüzden komple yıkadım. Kokusu bile kalmasın evin içinde diye. Ya ama bir sevgilim olursa koklarım herhalde yani. İyi geleceğini düşünüyorum.
3: Sen biraz sorunlu musun acaba? Ama severim. Bir dinleyicimiz diyor ki hadi boynunu koklarsın, saçını koklarsın. Kazak ne kazak diyor. Yani adam veya da kadın evde olmayınca, olaya hakim olmadığın zaman böyle sallıyorsunuz arkadaşlar. Yani evdeyse niye kazağını koklayasın ki? Tabii ki boynunu koklayacaksın ama evde değil ise ne yapacağım, boynu o kadar uzun mu? Bir diğer dinleyicim Gelsin'in köyünden diyor ki selamlar diyor, ben güzel prensesimi kokluyorum. 2 yaşında moralim tavan yapıyor, cennet kokladım. Das ist ja. Ne? Das ist es böyle. Dünyanın en güzel kokusudur o ya. O çocukların kokusu yok mu? Bir başka dinleyicim. Hakan selam, ben Berlin'den Hüseyin. Biz erkekler bence hiç koklama yapmayalım daha iyi olur diyor. Ne istediğini bilmeyen bir dinleyicim. Ne istediğinizi bilmediğiniz bana yazmak mecburiyetinde değilsiniz. Ne istediğinizi bildiğiniz zaman bize yazın ki biz de öğrenelim bir şeyler.
5: Kolay gelsin. Ebesi güzel Hakan. Hayırlı yayınlar. Bol kahkahalı. Bol giydirmeli. Anladın sen onu.
3: Vallahi anladıysam kel olayım diyeceğim ama daha ne kel olacaksın ki ya. Evet, başka bir dinleyeceğim. Merhabalar, iyi yayınlar Alev. Az önceki bayanda gazinocu Fethi Giller'den diyor. Mazlumu getirinler, çoğalmaya başladı diyor. Get out of this. İyi bir tespit. Başka bir dinleyeceğim bakayım, o ne demiş? Oh, bunlar sesli mesajlar. Ich muss immer erstmal vorhören. İlk önce bir dinlemem lazım kimiyle neler gönderiyorsunuz. Das ist sehr riskant arkadaşlar. Onun için bir mesajlar gelir. Bir bilseniz vallahi bir. Yani ne bileyim yani. Yani ya anlıyorsunuz. Yani diye diye bir yani oldum zaten. Öncesinde Reyhan Karaca sevdik sevdalandık diyor. Mesajlarını biraz zonyal vereceğim. Ayrılmayın.

0: Ben sizi ne kadar seviyorsam sizler de bana aşkınızı öyle ilan ediyorsunuz ki biraz önceki dinleyicim ebesi güzel Hakan dedi. Ya ya. Zorsuz. Ne? Herkes hak ettiği gibi. Evet, ne diyorlar? Bir dinleyicim diyor ki selamlar DJ Hakan diyor. Tiryakinim ama öyle abartı değil. Eşimi bir koklasam yeter diyor. Oo. Yanımda olmasa bile kokusu burnumun dibinde diyor. Anlayan anladı diyor. Yanımda olmasa bile kokusu burnumun dibinde, anlayan anladı. Ben anlamadım. Yani tuvaletten çıktıktan sonra mı? Ne demek istiyorsun yoksa başka bir şey mi? Dur bakayım ne diyor. Bir de sesli mesaj göndermiş.
1: Hakan, tişörtten kazaktan geçelim. Kokulu çoraplara ne diyorsunuz?
0: Şimdi anladık. Şimdi açığa kavuşturduk. Vallahi o senin derdin, benim derdim değil. Bir diğer dinleyicim. Selam. O ceketi koklayanlar kokar. Birisine denk gelmemiştir diyor. Asım diyor. Very good. Sıfır yapma be sen ha. Merhaba, ben Serap. Ben minnoşumuz, kedimi koklarken aşırı huzur buluyorum. Stresimi atıyorum diyor. Serap. Bir de kedine sormak lazım. Kedin aynı düşünce deme. Noh aynı. Geldi Gülşah. Neredeydin kız? Geç kaldın. Hakan hoş geldin. Ay Hakan, ne kokluyorlar. Sevgilisini koklasın, kazağını koklayacağını, o ne öyle? Bence o da bir sapıklık artık diyor. Hayır, anlamadın kolayını. Evde değil ise, tamam mı? Onu böyle özlüyorsanız ne olabilir? Yani kazağını alıyorsunuz. Adam yanındayken kazağını niye o koklayacaksın? Gerçi senin adamınla pek eve geldiği yok ya. Sürekli mesai yapıyor. Aslında o koku işi senin içindir. Gülşah. Ve şimdi Murat Dalkılıç.

0: bana yapacağım.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Almanya ilk kez yeni antrenörü Jürgen Klopp'un yönetiminde maça çıkacak. Ve 44 futbolcuyu çağırdı aday kadrosuna ve Stuttgart'ın da kaptanı Deniz Undav da kadroya dahil edilmedi. Deniz Undav da aday kadroda olmadığını duyunca birazcık üzülmüş, hayal kırıklığı yaşadım diyor. Biraz ağır kalıyor, yavaş deniliyor Deniz Undav için. Öyle olmadığımı göstereceğim diyor Deniz Undav, şunu diyor.
3: Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim.
2: Jürgen Klopp, şimdilik sen bekle demiş. Bekleye bekleye ağaç olmaz inşallah.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

efendim, rengarenktesiniz. Darılmak yok, küsmek yok. Burada laf gelir, laf gider. Sonunda yine şarkıda buluşuruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Ben bazı sallıyorum, sizler de bana sallıyorsunuz. Biraz önceki bir dinleyeceğim. Ebesi güzel Hakan dedi. Bir başka dinleyeceğim de bunlar sizden ötürü ipi koparıyorlar böyle diyor. Alev, alev. Başka bir dinleyicim ise bakayım, Hakan abi durmadım, gerçeği yazacağım. Abi sevdiğim kişi evde olmasın. Evet Zekiye'sin, neden evde kaldığım belli. Başka bir dinleyicimiz var. Sunan Sarıoğlu diyor ki vallahi ben kazak mazak koklamam, riskli diyor. Sonra ter kokusu gelecek, adamdan tiksineceğim. Zaten burnum kokuya karşı çok iyi, çok hassas diyor. İyi yayınlar sevgili Hakan. Peki adam var mı peki dedim. Tabii ki de var diyor kendisi. Bir başka dinleyicim diyor. Biraz önce sesli mesajı geldi. Evet benim ayarlarım bozuk Hakan. Sen biraz evet doğru. Ayarlarınız bozuk olabilir. Bir başka dinleyicim bakayım ne diyor. Hakan benim doğum günüm var, kutlar mısın? Ya şimdi arkadaşlar, insan yani başkasının doğum günü kutlarsın da yani kendi kendini böyle doğum günü, al sana doğum günü, bir dakika dur bakayım. Bir daha da bana doğum günü mü kutlar mısın diye mesaj göndermeyeceğimi o kadar eminim ki. Hadi bakalım. Kimmiş bu? Funda. Funda diyor ki arkadaşlar benim doğum günümü kutlar mısın? Hadi bakalım. Funda'nın doğum günü kutlayalım.

Hey, Wunder. Naja, wir machen jetzt weiter, aber ben de şaşırdım. Neyle devam edeceğiz? Tabii ki çalacağım parçalarla ama daha söyleyecek o kadar çok şeyim vardı. Bu nasıl bir kötü bir şeydi ya? Happy birthday to you! Bak Funda dedik, Funda'yla devam ediyoruz. Şarkıcımız deli et beni diyor.

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Laser tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güneç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güneç'i arayın 0172 67 37 435.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Machen weiter. Ve yapılan bir araştırmada eşlerinin sevgililerini özleyenler eşlerinin sevgililerin kazaklarını kokladıkları zaman stresleri azalıyormuş arkadaşlar. Var mı sizde böyle aranızda? Bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba abi.
1: Merhabalar.
2: Abi ben şey yaptım. Ben çekecektim de istek.
1: Anlamadım.
2: Çekecektim de ben. İstek var ya, istek at.
1: Bir saniye. Biraz yavaş konuşabilir misiniz? Daha sakin,
2: şarkı
1: yavaş.
2: Ben de şarkı.
1: Ha, siz şarkı istiyorsunuz.
2: Evet.
1: Ha, şarkı burada şey yani rengarenkte istek maalesef yok.
2: Ama.
1: Ne yapacağız şimdi?
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Söyle bir şey. Ne yapabiliriz?
2: Şey abi. Kaçı Tayfun'dan sendim.
1: Ama ben diyorum ki şarkı istek yapamıyoruz abi, diyorum.
2: Evet.
1: Şöyle bir şey yapalım mı? Sen önce biraz önce burnunu mu çektin?
2: Yok.
1: Bak bir şöyle bir şey yapalım mı?
2: Evet abi.
1: Şimdi bir parça çalacağım ben. Bu parça evet, kime gitsin? Birisine selam gönder. Öyle yapalım mı?
2: Tamam, olur.
1: Hadi söyle bakayım. Kime gitsin bu şarkı?
2: Babama gitsin, babama.
1: Babana gitsin. Babanın adı nedir?
2: Demir Habib.
1: Evet, senin adın nedir?
2: Demir Orhan.
1: Demir Orhan'dan babasına bu güzel parçayı armağan ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Tschüss. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, ve bu parçayı da hiç böyle uzatmadan çalalım.

0: Acımışız bile vallahi be. Ne çabuk geçiyor zaman ve son mesajlara da yer veriyoruz şimdi. Sevgilisinin kazağını koklayanlar, onun teninin kokusunu böyle kazaktan böyle içine teneffüs edenlerin stresleri azalıyormuş arkadaşlar. Var mı öyle bir şey? Var mı bunun aslı? Size soruyorum. Siz daha iyi bilirsiniz diyeceğim ama varsa bilmeyeceğim artık. Bakayım biz dinleyeceğim. Aa evet. Genau hier. Bir dinleyeceğim diyor ki sonundaki zurna. Ha biraz önceki zurna. O hikayeyi biliyor. Aramıza geçen bir şey. Bu konuya istinaden kendisi şöyle bir mesaj göndermiş. Wunderbar. Bugünkü en güzel mesaj diyebilirim.
1: Koklamıyorum ondan başkasını, sevemiyorum bir başkasını. Burnumun direğini kırıp gitti ondan kalan her şey hoş. Sonrasında ne varsa bomboş.
0: Es ist nicht wunderbar. Alkışlar geliyor Yılmaz Alay'a. Wunderbar, dankeschön. Emek sarf etmişsin, çaba sarf etmişsin. Bu şarkı da sana geliyor. Nilüfer ilerliyoruz. Rengarenkcisiniz, keyfiniz bol olsun. Önümüzdeki bir saat içerisinde daha neler olacak neler. Vallahi bekleyin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Der Druck auf Kanzler Friedrich Merz dürfte nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen weiter steigen. Er will aber weitermachen. Heute kommen in Berlin die Führungsgremien der CDU zusammen. Die SPD erwartet von der Union jetzt Bewegung bei umstrittenen Reformvorhaben.
2: Merz denkt nicht an Rücktritt, er will um seine Ämter kämpfen und den geplanten Reformkurs fortsetzen. Seine politische Zukunft hängt unter anderem von den CDU-Landesparteichefs ab. Im Moment scheinen sie noch hinter Merz zu stehen. Unkalkulierbar ist aber der Druck, der von der Basis auf Merz und die Parteispitze entstehen kann. Der Kanzler wackelt gewaltig, Merz muss Vertrauen zurückgewinnen und vor allem das bereits beschlossene Reformpaket auch gegen Widerstände aus der SPD durchsetzen. Daran wird die CDU ihn messen. Geht das schief, dürfte für ihn als Kanzler und Parteichef Schluss sein. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will nach der Landtagswahl mit Linken und Grünen über eine gemeinsame Regierung sprechen. Die SPD-Politikerin kündigte an, den Parteigremien entsprechende Gespräche vorzuschlagen. Die bisherige Zweierkoalition aus SPD und Linken hat keine Mehrheit mehr. Auch die AfD als stärkste Kraft beansprucht den Auftrag zur Regierungsbildung, rechnet nach eigenen Angaben aber mit einer rot-rot-grünen Koalition. Immer mehr Menschen sind mit Bussen und Bahnen unterwegs. Knapp 6 Milliarden waren es im ersten Halbjahr, 2% mehr als im Vorjahr. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Ein Plus, das auch am Deutschlandticket liegt.
3: Es läuft, zumindest im Nah- und Regionalverkehr. Allerdings im Fernverkehr, da gingen die Fahrgastzahlen zurück, vor allem bei der Bahn. Und das, sagen die Statistiker, liege vor allem an wetterbedingten Ausfällen oder Verspätungen. Im Moment kostet das Deutschlandticket gut 60 Euro im Monat, doch angesichts der aktuellen horrenden Spritpreise fordern viele, das Ticket muss schnell wieder billiger werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Kreml-Partei Geeintes Russland hat bei der Parlamentswahl ihre bisherige Zweidrittelmehrheit in der Staatsduma massiv ausgebaut. Laut Daten der Zentralen Wahlkommission in Moskau kommt die seit mehr als 20 Jahren regierende Partei auf rund 20 Mandate mehr als bisher. Kreml-Chef Putin dürfte die Wahl als Signal für die Fortsetzung der Invasion in der Ukraine werten.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, AFAD Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladığı açıklamada ne deniyor?
5: Evet, sabaha karşı Türkiye saatiyle 4.02'de meydana gelen bir depremdi. Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldi bu deprem. Tabii Adanalılarda büyük bir endişe uyandırdı. Sadece Adana değil, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de bu deprem hissedildi. Şu ana kadar da olumsuz bir ihbar gelmedi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Seyahatiyle ilgili son gelişmeler neler?
5: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gider gitmez Türk evine ziyarette bulundu ki burada vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak, 16. kez hitap edecek. Aynı zamanda bu konuşmanın dışında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. Özellikle de Donald Trump'la baş başa bir görüşme yapması bekleniyor.
4: Siyasete baktığımızda yeni partinin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da yapılacak deniyor. Yol haritası belli mi?
5: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi 14-15 Kasım tarihi belirlenmiş durumda. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek yeni partinin ilk kurultayı. Tabii burada parti genel başkan ve teşkilat yöneticilerinin belirlenmesinde üyelerin katılımıyla ön seçim yönetimi uygulanacak, yöntemi uygulanacak. Kurultayda bir de yeni logo ve olası isim değişikliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Fon krizi soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Operasyon başlığı altında neler paylaşacaksın?
5: Evet, önce ilkiyle başlayalım. 72 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve toplamda 88 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Bir diğer operasyon, Türkiye'yi çok fazla sallayan ve endişe ettiren operasyonsa fon krizi ve bunun üzerine yapılan operasyonlar. Şimdi 9 şirketle bağlantılı tüm yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu. Aynı zamanda yeni operasyonla beraber 15 kişi daha gözaltına alındı.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
6: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
8: Nasıl bir sevap işlediniz, ne hayır duası aldınız da Rabbim sizleri benimle karşılaştırdı. Gerçekten çok şanslısınız.
9: Yalan mı? Ha? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yine açanlar. Neredeydiniz siz bakayım? Söyleyin, neredeydiniz? Evet arkadaşlar, son bir mesaj daha. Evet, sevgililerin kazaklarını koklayanların stresleri azalıyormuş dedik ve son mesajımız Nebahat'tan geliyor. Diyor ki, yani yalan yok, ben de çok seviyordum kazaklarını koklamayı, benim eksin diyor. Ama yıkadıktan sonra. Vay be, son anda yine böyle yapıştırdın adama ya, helal olsun sana, ne diyeyim ben artık. Şimdi konumuz değişiyor arkadaşlar. Şimdi böyle normal bir durumda dışarı kadınınız açıkta, dışarıda geziyorsunuz, restorana gidiyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Restoranı seçiyorsunuz, oturuyorsunuz. Eskiden ne yapıyorduk? Ne diyorduk? Menü alabilir miyim diyorduk değil mi? Hop, menü geliyordu, konu kapanıyordu böyle. Şimdi ne oluyor peki? Garson geliyor, menü alabilir miyim diyor. Kaşıyla masayı gösteriyor. Kaşıyla ama bak bak orada orada diyor. Yani QR kod orada diyor. Güzel değil mi? Şimdi tamam da. Yani ben yemeğe geldim burada. Bilişim sınavına değil ki. Şimdi diyecek, diyeceksin ki ne alaka? Şimdi bakın. Restorana gidiyorsunuz. Masaya oturuyorsunuz. Menü alacağınız en bir QR kodu var. Ne yapıyorsunuz? Telefonu çıkarıyorsun. Telefonu aç. Kamerayı aç. Kodu okut. Ondan sonra site açılsın değil mi? Siteyi de açtırmaya çalışıyorsun. Evet, ondan sonra ne var? PDF insin. Ekranı büyüt. Kategoriyi bul. Oo, bu nedir ya? Nedir bu değil mi? Yani teknoloji dediğin işi aslında azaltır. Yani menü istemek zaten tek adımdı. Bunu niye böyle altı adama çıkardık ya onu? Anlamadım şimdi. Şimdi QR kod olsun tamam. Pratik bulan kullansın ama köşede de 5-10 tane de böyle normal menü dursun, öyle değil mi? Sizce de öyle değil mi? İsteyen telefonuna baksın, isteyen eline menü alsın. Kimse teknolojiye mecbur bırakılmasın ve oyunuzu bana verin. Söyleyin bakayım, QR menü mü daha rahat sizce yoksa normal menü mü? Ve bu durumda yaşamış olduğunuz mutlaka aklınızdan başınızdan oradan buradan geçen herhangi bir şey olmuştur. Yazın bana. Yallayın, sallayın, istediğiniz yazın. Yaşanmışlıklar, başınızdan geçen ilginç hikayeler bu konu hakkında. Hadi bakalım, 14.09 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz, en güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi, DJ Hakan.

0: Evet arkadaşlar, artık restoranlara giderken de yoruluyoruz değil mi? Bir menü istiyoruz, ondan sonra masada bulunan QR kodu gösteriyorlar. Abi oraya gir diyorlar. Telefonu çıkar, sonra aç, menüyü indir, PDF'i indir, sağa git, sola git, tekrar geri git. Bu insanı bayağı bir yoruyor yani. Yani o zaman seçmek istediğin şeyi seçmekten de vazgeçelim. Bana bir çay getir diyorsun. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz restoranlara gittiğiniz zaman? Burada tabii ki işletmecilere de soruyorum. Restoran işleten arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz de sizin için bunun ne gibi bir kolaylığı var? Yani şeylerde, siparişlerde bir artış var mı veya da bir gerileme var mı? Nasıl görüyorsunuz? Menü mü daha iyi yoksa QR kodu mu? Restoran sahipleri veya da artık buna benzer kafe sahipleri de bana yazabilirler. Canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Evet, sizlerden gelen mesajlar. Bir kulak verelim.
1: Abi, telefon olayında en büyük sıkıntı çocuklara diyorsun telefonu bırak, tableti bırak, her neyse. Sonra onlar da ne diyorsa, sen niye telefonu aldın eline?
0: Bu pek komik değil aslında ama. O gülme efekti niye geldi arkadaşlar oradan? Komik değil bence. Bu daha komikti değil mi? Başka bir dinleyeceğim. QR code. Yani kesinlikle çok büyük bir saçmalık. Onun yerine garsonun müşteriye vereceği bir iPad daha mantıklı olurdu diyor. Evet, aslında öyle. Eskiden de vardı değil mi? Öyle iPad'ler falan veriyorlardı. Onu da piyasadan kaldırdılar. Başka bir dinleyeceğim diyor ki, Bremen'den Mert, QR code menü olduğu zaman fiyatları sürekli değiştiriyorlar diyor. Oo, bence birkaç defa da denk geldim diyor. O olabilir bakın. Orada fiyat değiştirmek daha kolay olabilir değil mi? Menüde şimdi tekrardan menüyü bas, şey yap. Tamam, Türkiye'de anlayabilirim. Türkiye'de sürekli fiyatlar değişiyor da Almanya'da niye öyle? Neyse. Bir dinleyicim diyor ki, benim telefonum Reis Gürses Chanel. Diyor ki benim telefonum 10 senelik. Scan yapmıyor dedim. Garson kendi telefonla scan yaptı ve bana menüyü gösterdi. Çok kaynı. Evet, bir başka dinleyeceğim bakayım. Bunlar sesli mesajlar. Onları önceden dinlemem lazım. Çünkü bana bazı öyle bir mesajlar gönderiyorsunuz ki. Ne yalaysa gidik. Bu arada menü falan yemek derken sosyal medyada arkadaşlar. Dün dolaşırken şöyle bir şeye denk geldim. Bunu mutlaka size dinletmem gerekiyor. Belki mutlaka dinleyenleriniz de vardır. Görmüştür, izlemiştirinizdir ama bunu mutlaka. Es ist bisschen stressig. Bisschen böyle wow ne oluyor lan falan böyle. Bu korna niye geldi? Çok özür dilerim. Vallahi bakın elim değdi. bu kornaya elim değdi. Korkmayın. Bilhassa arabadaysanız korkmayın. Çok özür dilerim. Zor. Şimdi bunu bir dinleyin arkadaşlar. Ben bunu dinleyeceğim. Ne oluyor lan falan filan dedim. Mutlaka size de dinletmek istedim. Bakalım ne diyeceksiniz? Yok, bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü geçemedim bir türlü. Yani bir de onu başarabilseydim, tamam mı? Başarabildiğim şeyi yapayım. Müzik. DJ'yiz ya. Onu biliyoruz ama gerisi haydi. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'desiniz ve Murat Boz şimdi sizin için yine bundan sonra çalmak istediğimi çalacağım.

0: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Pofi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İngenieur Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Pofi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.
1: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Und wir machen weiter arkadaşlar. Restorana gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Tam menü gelecekken garson kaşıyla gözüyle işaret yapıyor. Menü orada, orada diyor. Neymiş o? QR kod. O QR kod sizi rahatsız ediyor mu arkadaşlar? Yani benim genelde rahatsız ediyor aslında. Eskiden menüler vardı. Gerçi bazı restoranlar var. Yeni menüler onlarda var ama yani çoğu işletmeler artık o menüyü kullanmıyorlar. Sebebini sordum. Bir dinleyicim dedi ki sürekli fiyat değiştirdiklerinden dolayı daha çok kolay oluyor diyor. Yani dolayısıyla her seferinde yeniden menü bastırmak mecburiyetinde kalmıyorlar diyor. Bu bir gerekçe olabilir ama bu genelde daha çok Türkiye'de bence geçerlidir diyorum. Orada sürekli fiyatlar değiştiği için. Ama Almanya'da böyle her 3 günde 5 günde bir fiyat değişmiyor. Yani bana soracak olursanız işletmeler var mı? Bizi işletenler. Yazın bakalım. Sizin restoranınızda veyahut da kafenizde QR koddan mı hizmet sunuyorsunuz yoksa menülerle mi? Yazın bakalım bize. Veya artısı eksisi nedir? Ben merak ediyorum. Bir dinleyicim. Diyor ki Hicran. Selam Hakan, herkesin akıllı telefonu yok. Yaşlılar ya da engelli insanlar var diyor. Bence çok gereksiz bir uygulama diyor. Böyle bir açıklama yapmış kendisi. Bir başka dinleyicim ise bakayım o ne diyor.
1: Valla şaşırdık hiç artık. Neye ayak uyduracak, neye ayak uydurmucu.
0: Hayatından vazgeçmiş gibi durum var yani. Yasin, kendine gel. Uyan, uyan. Bir diğer dinleyeceğim. Gülşah da diyor ki QR koda geçen gün bir sınav yaşadım ben diyor. Menü istedim. Abla menü yok, QR kodu kutacaksın dediler. İşin kötü tarafı da diyor. Aküm de asıldı diyor. Ben ne anlarım öyle QR kod falan ya. Sonra sipariş için cep telefonu masada elden ele gezdi diyor. Kokteyl istedik. Ona alkol istedik diyor ama diyor sonunda alkollü geldi diyor. Başka bir dinleyeceğim. Bakayım o kendisi ne diyor. Here. Wo ist es? Genau hier. Oh, sie hat es gelöscht. Wieso hast du es gelöscht? Neyse. Okay, şimdi burada onun yanı sıra tabii ki bir de şey var arkadaşlar. Ben sosyal medyada dolaşırken bir yani bir paylaşıma denk geldim. Dedim ki basitsin das dedim, tamam mı? Basitsin das dedim. Ondan sonra size madem yemekten bahsettik, QR koddan bahsettik falan, paylaşımlardan bahsettik. Bunu mutlaka dinleyicilerime çalmak mecburiyetindeyim dedim. Ve bakalım ne diyecek kendisi.
2: Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. 3 tane domates, 5 tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var, sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Lan altı üstü 3 tane domates, 5 tane biber lan. Derdin ne sen lan?
0: Arkadaşlar bu kurgu falan değil. Bu gerçek anlamda. Das gibt's doch gar nicht. Ben ilk önce bir gülümsedim. Bir sengi şmunsel. Ondan

sakın ayrılmayın. Şimdi Yeşim Salkım, rengarenkte kavanoz dipli dünya diyor. Mikrofona ben DJ Hakan. Her şeyiniz ama her şeyiniz rengarenk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'da CDU %4.9'a kalarak ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. Berlin'de ise Sol Parti yani Linke açık farkla birinci oldu. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik baskı artarken Merz görevine devam edeceğini ve reformlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Başbakan ekonomik ve sosyal reformların ertelenemeyeceğini belirterek siyasi sorumluluğu da doğrudan üstleniyor.
2: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da CDU'nun %4.9'da kalması ise Merz'in de yumuşatmadan değerlendirdiği bir sonuç oldu. Berlin'de ise gecenin kazananı Linke oldu. Parti %25.7 ile tarihindeki en iyi Berlin sonucunu aldı ve ilk kez eyalet meclisi seçiminden birinci çıktı. Başbakan adayı Elif Eralp'in kutlama gecesindeki mesajı değişim oldu.
3: Liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort, alle zusammen.
1: Sol Parti yönetiminde de seçim sonucunun yarattığı coşku büyüktü. Parti 2023'e göre oyunu iki kattan fazla artırdı. Sol Parti eş başkanı Ines Schwertner seçim gecesindeki atmosferi şöyle anlattı.
4: Ja, mir kam schon gerade Tränen in die Augen. Ich muss hier durch. Es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Sie können es hören. Ein unglaubliches Ergebnis. Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38.2 ile birinci oldu. SPD %35.5 ile ikinci sırada kaldı. Buna rağmen Başbakan Manuela Schwesig seçim gecesinde partisinin son aylardaki yükselişini öne çıkardı.
5: Was für eine Aufholjagd. Vielen Dank.
1: Seçimin birincisi AfD ise sonucu hükümet kurma görevi olarak yorumladı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri hem eyaletlerdeki koalisyon dengelerini hem de federal siyaseti etkiliyor. CDU'nun iki eyaletteki kayıpları ise Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
6: Metropol FM'de rengarenktesiniz arkadaşlar. 14.32 yaptık saatlerimizi. Hello, radyolarını yerine açanlar. Neredesiniz? Nerede kaldınız? Yoklama yaptım, yoktunuz. Ona göre. Biraz önce bir dinleyicim bir mesaj gönderdi. Aynen şöyle bir şey bakın.
7: Valla şaşırdık hiç artık. Neye ayak uyduracak, neye ayak uydurmacak.
6: Ya ondan sonra dedim abi dedim sen hayatından bezmişsin. Niye böyle bir şey böyle yani kendine gelsene biraz. Derdin var, tasan var nedir dedim.
7: Hakan nasıl kendime geleyim? Sabahın saat 5.30'da kalktım ya. Yoldayım hala yoldayım ya.
6: Seni gerçek anlamda çok iyi anlıyorum da. Ama o kadar içtenlikle söylüyorsun ki. Sanki şu anki yaşadıklarını ben yaşıyorum. Vallahi billahi Allah yardımcın olsun. Canım benim. Seni bir nevi de böyle güldürebiliyorsak, eğlendirebiliyorsak. Yani güldürme derken ben kendim gülünç duruma düştüğüm için. Yani maymun oynuyoruz burada biliyor musun? Aslında oynamıyorum. Maymun olduğum için. Şimdi burada maymun demişken yine sosyal medyada dolaştıkken şöyle bir şey dinledim. Arkadaşlar ama bak böyle bir şey yok. So geil tamam mı? O kadar böyle doğal söylüyor ki teyzeceğimiz bakayım. Şöyle bir şey böyle bir açıklama yapmış bakın.
8: Bende panik yatak var. Yataktan uzaklaştığım an bir sinir, bir gerginlik, bir yorgunluk, bir halsizlik. Genelde de sabahlar oluyor.
6: Duydunuz değil mi? Ben de panik yatak var diyor ya. Evet Yasin abi umarım biraz daha neşelendirebilmişimdir seni. Tamam mı? Hadi uyan artık. Az kaldı zaten. Gleich Feierabend, ya. So, und jetzt. Adaşlarımdan bir tanesi. Hakan Peker. Bir efsane diyor en güzel şarkılarından bir tanesi. Der ist echt super, ne? Der Typ. Bu da Ajda Pekkan'ın erkek versiyonu. Yaşlanmak nedir bilmiyor. Süper prensipli bir sanatçıdır. Kendisini yakından iyi tanıyorum. Her şey. Tam bir kıldır. Ama böyle iyi yani. İyi açısından. Çok profesyonel.

0: efsaneymişinin kendisi efsane haberi yok. O zamanlar bilmiyordu değil mi? Ama sonradan olur. Efsane baştan değil. Evet, Hakan Peker'i dinledik. Bu güzel şarkımızın ardından ve QR kodla devam ediyoruz. Restoranlara gittiğimiz zaman menü yerine QR kod geliyor önümüze. Ve burada Burcu arkadaşımız diyor ki bence süper bir uygulama, daha hijyenik diyor. Herkes el yıkamıyor. Kaç bin kişinin elinde dolanıyor bu menü diyor. Aslında çok da haklı. Değil mi? Bak o tarafını hiç düşünemedik. Bir başka dinleyicim. Bakayım burada sesli bir mesaj göndermiş. Bakalım o ne diyor?
1: Selam, Berlin'den Selda Bulut. QR kodda bir şey mi? O da bir şey mi yani gerçekten? Daha neler var Neukölln'de, Arap dükkanlarında? Gidiyoruz, daha QR kod olsa gene neyse, tezgahtan seçiyorsun. Ondan sonra parayı ödüyorsun, bir de onun için sıra bekliyorsun. Yemeği sipariş için sıra bekliyorsun, sonra gidiyorsun yerine oturuyorsun. Sonra yemeğin bitti diyorlar, seni çağırıyorlar. Götürüyorsun, alıyorsun, yiyorsun. Bir de geri götürüyorsun yani. Yakında bulaşıkları da yıkatacaklar. Artık o olacak yani, biz o raddeye geldik. Und am schlimmsten finde ich McDonald's. Oh nein.
0: Ja, o nasıl senin karnını aç herhalde, başına vurmuş. O nasıl böyle bir stres, agresyon böyle ya? Sakin sakin anlatsana. Şurada hepimizi strese sokuyorsun. Kazak da yok ki, koklayalım burada. Şimdi Sibel Can ve APO kıyamam diyor. Mecra

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya ilk kez yeni antrenörü Jürgen Klopp'un yönetiminde maça çıkacak. Ve 44 futbolcuyu çağırdı aday kadrosuna ve Stuttgart'ın da kaptanı Deniz Undav da kadroya dahil edilmedi. Deniz Undav da aday kadroda olmadığını duyunca birazcık üzülmüş, hayal kırıklığı yaşadım diyor. Biraz ağır kalıyor, yavaş deniliyor Deniz Undav için. Öyle olmadığımı göstereceğim diyor Deniz Undav, şunu diyor.
2: Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim.
1: Jürgen Klopp, şimdilik sen bekle demiş. Bekleye bekleye ağaç olmaz inşallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Selam, ben Orhan. Ya biraz önceki bacı ne anlattı vallahi anlayamadım. Tekrardan bir slow motion, yani ağır çekimde dinlemek gerekiyor anlamak için, ama vallahi ne dedi? Arap dedi, araba anladım bir. İşte bir de en son bulaşı anladım. O arada anlattı neyse, anladıysam Arap olayım. Kolay.
5: Selam, Berlin'den Selda Bulut. Hu Erkot'ta bir şey mi? O da bir şey mi yani gerçekten? Daha neler var Neukölln'de, Arap dükkanlarında. Gidiyoruz, daha QR kod olsa gene neyse, tezgahtan seçiyorsun. Ondan sonra parayı ödüyorsun, bir de onun için sıra bekliyorsun. Yemeği sipariş için sıra bekliyorsun, sonra gidiyorsun yerine oturuyorsun. Sonra yemeğin bitti diyorlar, seni çağırıyorlar. Götürüyorsun, alıyorsun, yiyorsun, bir de geri götürüyorsun. Yani yakında bulaşıkları da yıkatacaklar, artık o olacak yani, biz o raddeye geldik.
6: Şimdi beni niye azarlıyorsun? Bunun suçlusu ben miyim? Bir. İkincisi, sadece Arap dükkanlarında değil, her yerde var burada. Türk dükkanlarında da var. McDonald's'ta da var. Orada da var, burada da var. Öyle değil mi? Ondan sonra bir başka dinleyicim de diyor ki, Hakan, o hanımefendi neydi öyle, bu gidişle dayak yiyeceksin sen diyor. Ya ben öyle algıladım. Dayağı da yiyeceğiz ama. Ya çok dayak yedik ama bu farklı bir dayak olacak herhalde. Evet, başka bir dinleyicim de burada diyor ki, şimdi hayranların sana kazaklarını yolluyorlarmış, kokla kokla rahatla diye. Ya hepiniz böyle bir olayı şöyle yapalım. Kimisi beni yerden yere vuruyor, vurabilirsiniz tamam mı? Kimisi böyle bir şeyler söylüyor, suçlusu benmişim gibi. Ama ben bunu söylemek istiyorum.
7: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
6: Bu kime geliyor? Cafer diye bir arkadaşımız var. Burada Hakan diyor, eşimin doğum gününü kutlar mısın? Kutladık işte, al işte.

0: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güreç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güreç'i arayın. 0172 67 37 435.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
3: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
4: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Arkadaşlar son 8 dakikamız. Ağlamanıza gerek yok. Yarın yine buradayım. Evet, restoranlardaki QR kod mu yoksa menü? Kavgası devam ediyor, mücadelesi devam ediyor ve bu konu hakkındaki bilmişler. Daha doğrusu yaşanmışlıkları Tanfer anlatıyor bizlere.
1: İnternetin yoksa menüyü okuyamıyorsan, iş yeri ya da restoran sahibi size VLAN şifresini veriyor. Ama o VLAN'a da bir türlü bağlanamıyorsun. VLAN sana internet vermiyor bağlandığın halde. Orada bir sürü sorunlar çıkıyor. Yani sipariş vereceğin belki çok basittir, bir çorbadır ya da çok basit bir şeydir. Bunun için bir sürü işler. Yani alternatif olarak iyi ama yanına da eski usul a la franga, a la turka eski usul menüyü de koysunlar lütfen. İnternet olmayan insanlar düşünsünler lütfen. Teşekkür ediyorum. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
0: Evet, Tanfer arkadaşımız da bu düşüncelerini bizlerle paylaştı arkadaşlar. Ve şimdi bir parça çalacağım ama bu parça çalmadan önce bir dinleyeceğim. Bana roman göndermiş. O kadar uzun ki şöyle diyelim. İsim Özgür Bey'le tam 30 yıldır evliyiz diyor. Evet, yanlışımız da 30 yıldı. Ondan sonra Özgür Bey'i buradan tebrik etmek istiyorum diyor. Ve inanın bana yani 73 satır. Haydi 73 satır mesaj gelmiş arkadaşlar. Nimet Hanım, tekrardan Allah sizi ayırmasın ve mutluluğunuz daim olsun diyorum ben. Allah ne muradınız varsa versin diyorum. Ve sizler için güzel bir parça çalıyorum. Gül döktüm yollarına diyor. Bu da size gelsin. 30 yıldır Özgür ve Nimet'i buradan da alkışlıyoruz.

0: nasıl bir sevap işlediniz, ne hayır duası aldınız da Rabbim sizleri benimle karşılaştırdı. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Yani böyle kendini öveni de hiç görmedim, duymadım diyorsanız karşınızdayım. Dünyanın en gereksiz, böyle en ukala kimi zaman. Dediğim artık, o yakıştırmaları sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim hiç derdim yok. Benim bir kulağımdan gidiyor, bir kulağımdan çıkıyor. Ve... Yani sizi kale almıyorum anlamına gelmesin sakın mı, tamam mı böyle? Yani gamsızım ben ya, gamsız olmak bazı çok işe yarar, inanın bana. Sadece saçlarınız dökülüyor. Evet, ve rengarengin de sonuna geldik ama böyle hemen sevinmeyin arkadaşlar. Hakan gitti, oh be diye rahatlamayın. Yarın yine aynı saatte buradayım. Yani kaçış yok. Bugün kurtulduğunu sanıyorsunuz ama ben yarın yine geliyorum. Tehdit değil bu, bilgi. Sadece bilgi amaçlı bunları size aktarıyorum. Bugün yine ne yaptık? Güldük tabii ki, konuştuk. Birbirimize hafiften de böyle dokundurduk. Mesajlarınıza yer verdik. Güzel şarkılara iki saati nasıl bitirdik? Anlamadık. Veyahut da anlamak istemedik. Bilmiyorum artık. O size kalmış bir şey. Ama şimdi mikrofonu benden çok daha güzel birine bırakıyorum. Yani ben zaten güzel değilim de, yani daha altı zaten olmaz da. Onun için bu da çok büyük bir marifet değil yani. Birazdan kırmızı saçlarıyla, enerjisiyle, böyle güzelliğiyle stüdyomuzu böyle ışıl ışıl yapacak Esra arkadaşım geliyor. Vallahi ben gidince stüdyonun seviyesi böyle yükselecek. Bunu da kabul ediyorum buradan. Dünyalar güzeli Esra birazdan burada. Siz sakın bir yere kaçmayın. Onunla devam edin arkadaşlar. Ben DJ Hakan. Yarın yine aynı saatte başınıza bela olmak üzere. Kaçıyorum, kendinize iyi bakın, keyfinizi bozmayın. Rengarenk yine aynı saatte aynı yerde burada sizlerle birlikte olacak. Keyfiniz rengarenk olsun.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Thomas Bleskin. CDU-Chef Friedrich Merz hat das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern als tiefe Zäsur bezeichnet. Der Bundeskanzler sprach von einem dramatischen und einmaligen Ergebnis für die CDU. Die Partei hatte mit 4,9% erstmals den Einzug in ein Landesparlament verpasst.
4: Dass wir die 5%-Hürde nicht überwinden konnten und dass eine ganze Landtagsfraktion aus dem Landtag heraus fällt, das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns lange nachhallen. Wir werden uns über diese Konsequenzen noch lange zu unterhalten haben.
3: Merz räumte ein, dass auch die Bundespolitik und seine eigene Person bei dem Ergebnis eine große Rolle gespielt hätten. Die Gründe für das Ergebnis reichten nach seinen Worten aber weit darüber hinaus. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will nach der Landtagswahl mit Linken und Grünen über eine gemeinsame Regierung sprechen. Die SPD-Politikerin kündigte an, den Parteigremien entsprechende Gespräche vorzuschlagen. Die bisherige Zweierkoalition aus SPD und Linken hat keine Mehrheit mehr. Auch die AfD als stärkste Kraft beansprucht den Auftrag zur Regierungsbildung, rechnet nach eigenen Angaben aber mit einer rot-rot-grünen Koalition. Immer mehr Menschen in Deutschland sind mit Bussen und Bahnen unterwegs. Knapp 6 Milliarden waren es im ersten Halbjahr, 2% mehr als im Vorjahr. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Ein Plus, das auch am Deutschlandticket liegt.
5: Es läuft, zumindest im Nah- und Regionalverkehr. Allerdings im Fernverkehr, da gingen die Fahrgastzahlen zurück, vor allem bei der Bahn. Und das, sagen die Statistiker, liege vor allem an wetterbedingten Ausfällen oder Verspätungen. Im Moment kostet das Deutschlandticket gut 60 Euro im Monat. Doch angesichts der aktuellen horrenden Spritpreise fordern viele, das Ticket muss schnell wieder billiger werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Und zum Fußball. Bundestrainer Jürgen Klopp hat vor seinen ersten Nations League-Spielen eine Änderung im deutschen Kader vorgenommen. Karim Adeyemi rückt für Bayern-Profi Lennart Karl in das 24-köpfige Aufgebot für die Partien gegen die Niederlande und Griechenland. Karl wechselt dafür in den zweiten Kader.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü AFAD Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada ne deniyor?
7: Evet, sabaha karşı Türkiye saatiyle 4.02'de meydana gelen bir depremdi. Sahinbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldi bu deprem. Tabii Adanalılarda büyük bir endişe uyandırdı. Sadece Adana değil, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de bu deprem hissedildi. Şu ana kadar da olumsuz bir ihbar gelmedi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Seyahatiyle ilgili son gelişmeler neler?
7: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gider gitmez Türk evine ziyarette bulundu ki burada vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak, 16. kez hitap edecek. Aynı zamanda bu konuşmanın dışında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. Özellikle de Donald Trump'la baş başa bir görüşme yapması bekleniyor.
6: Siyasete baktığımızda yeni partinin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da yapılacak deniyor. Yol haritası belli mi?
7: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi 14-15 Kasım tarihi belirlenmiş durumda. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek yeni partinin ilk kurultayı. Tabii burada parti genel başkan ve teşkilat yöneticilerinin belirlenmesinde üyelerin katılımıyla ön seçim yönetimi uygulanacak, yöntemi uygulanacak. Kurultayda bir de yeni logo ve olası isim değişikliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
6: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Fon krizi soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Operasyon başlığı altında neler paylaşacaksın?
7: Evet, önce ilkiyle başlayalım. 72 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Ve toplamda 88 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Bir diğer operasyon, Türkiye'yi çok fazla sallayan ve endişe ettiren operasyonsa fon krizi ve bunun üzerine yapılan operasyonlar. Şimdi 9 şirketle bağlantılı tüm yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu. Aynı zamanda yeni operasyonla beraber 15 kişi daha gözaltına alındı.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 18 derece. Darmstadt'ta ise güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 9 ile 19, Darmstadt'ta 8 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Ali. Hanımlar beyler, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Biraz sonra sizlerle yine müthiş şarkılarla devam edeceğiz. Blok 3 Kayıp Kalp şarkısını çalacağım. Sonrasında MFÖ grubundan harika şarkılar. Sefo'dan müthiş bir şarkı çalacağım biraz sonra. Ama şu an arka fonda duyduğumuz müthiş şarkıyı anons etmeden olmaz. Ebru Gündeş'ten müthiş bir şarkı hazırladım. Seninle çok işim var diyor. Bugün Paydos keyfimizde sizinle çok işimiz var. Çok arkanıza yaslanın, keyfinizi çıkarın.

Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: seçimler vardı ve Almanya'da o kadar konuşuluyor ki yani biz de oturduk dün bütün gün seçimleri izledik. Neden bu kadar konuşuldu?
1: Şimdi normalde böyle seçimler, eyalet seçimleri diğer eyaletlileri pek ilgilendirmezdi biliyorsun Esra. Evet. Hele böyle Mecklenburg-Vorpommern mesela bir başka eyalette olan kişiyi pek ilgilendirmezdi ama aşırı sağ popülist olarak adlandırılan AfD'nin yükselmesiyle beraber diğer eyaletlerde bu eyaletlerde ne olacak sorusunu beraberinde getirdi. O yüzden de merakla izlendi.
0: Peki Mecklenburg-Vorpommern'daki bu seçim sonuçları bize kısaca ne söylüyor?
1: Şimdi şöyle, iki eyalette de mevcut siyasi dengeler sarsıldı. Berlin'de Elif Eralp liderliğindeki Sol Parti yani Die Linke %25.7 ile ilk kez birinci parti oldu. Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38'i aştı aldığı oy oranıyla ve her iki eyalette de CDU ciddi kayıp yaşadı. Hatta Mecklenburg-Vorpommern'da biliyorsun tarihinde ilk kez bir eyalette barajı aşamadı CDU.
0: Şimdi peki bir de Berlin'e bakalım. Berlin'deki en büyük sürpriz neydi?
1: Burada kuşkusuz Sol Parti'nin yükselişi. Bu parti 2023'te %12 oy almıştı. Şimdi iki katından fazla artış gösterdi. CDU yaklaşık %18 diyebiliriz. AfD %16. SPD ise %12'yi geriledi ki yıllardır biliyorsun SPD koalisyonlarla da olsa Berlin'de hükümette olan bir parti.
0: Peki Taner, Mecklenburg-Vorpommern'da ne oldu? Oradaki sonuç niye bu kadar önemli yani?
1: Buradaki en önemli özellik birincisi AfD'nin %38 ile birinci olması. Çok büyük bir rakam. CDU'nun da %4.9'da barajın yani %5'lik barajın altında kalması, buradan çıkan en önemli sonuçlar bunlar. Tabii bunların bir de federal hükümete yansımaları olacak. Tartışmalar zaten şimdiden başladı.
0: Şimdi peki bütün bunlar federal hükümeti ve Başbakan Friedrich Merz'i nasıl etkiliyor? Onlar için ne anlama geliyor?
1: Şimdi özellikle CDU açısından baskı artıyor. Merz, Mecklenburg-Vorpommern'ın sonucunu bir felaket olarak nitelendirdi. Bu yapılan seçimler eyaletlerde bir parti başarısız olursa hükümette bulundukları için bakın halk sizi istemiyor, oy kaybediyorsunuz. Aslında sizin istifa etmeniz şeklinde yorumlanabiliyor. Fakat Merz açıkça söyledi, şu an için öyle bir düşüncesi yok. Reformlara devam edeceğini söyledi. Almanya'nın istikrarının kaybolmaması için böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. Bu konuda da yalnız değil, onu da hemen ekleyeyim. Diğer siyasilerden de önde gelen tanınmış isimlerden de bu benzer açıklamalar geliyor. Federal hükümet seçimleri ayrı bir şey, eyaletler ayrı bir şey. Federal hükümette sakın erken seçime falan gidip de istikrarı bozmayalım. Etrafımız zaten sorunlu. Dünya savaşları biliyorsun, çok yerde savaşlar oluyor, istikrarsızlık var, şu bu derken öyle federal hükümeti ilgilendirecek bir çıkış yapılmaması isteniyor.

0: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
1: Evet ama bir şartım var.
0: Nedir aşkım?
1: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
0: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Hani artık hiçbir şey bilmesek de internetten bakarak öğrenebiliyoruz ya, bir şey yapmak da olabilir bu. İşte giriyoruz, aradığımız her bilgiyi bulabiliyoruz internette. Bir kadın, o kadar hoşuma gitti ki bu. Bir kadın ne yapmış biliyor musunuz? YouTube'da Mom How Do I isimli bir kanal oluşturmuş. Yani anne bunu nasıl yaparım diye bir kanal açmış ve videolar yüklüyor. Nasıl videolar biliyor musunuz? Mesela çok basit şeyler. Çamaşır nasıl yıkanır? İşte düğme nasıl dikilir? Yatak nasıl hazırlanır? Doktordan nasıl randevu alınır? Gibi böyle günlük herkesin bildiğini sandığımız şeyler. Ama bunu sadece işte bunu öğretmek olarak değil ya. Mesele sadece bunları öğretmek değil. Annesinden bunları öğrenememiş insanlara sanki annem anlatıyormuş gibi geliyor diye yorum yapmış. İnanılmaz güzel. Benim kalbimi o kadar ısıttı ki bu. En güzel tarafı şey, hani Google sana evet neyi nasıl yapılır söyler ama bazen insanın ihtiyacı birinin böyle sakince bunu anlatması. Gel ben gösteririm demesi. İşte bak böyle yaparsan daha iyi olur deyip sana işin püf noktalarını anlatması. Bu ihtiyaç duyduğumuz şey. Annemizin anlatmasıyla Google'ın anlatması bir değil ki. Aslında hani biz diyoruz ya işte insan da yatağını yapmayı da bilir herhalde falan diyoruz ya, işte bazen öyle olmuyor. Gençler mesela, üniversite için yeni evine çıkmış olan gençler bunu çok doğru yapamıyor olabilirler. Tam da onlara göre bir kanal. Vallahi bir açıp baktım, o kadar güzel anlatıyor ki. Çok önemli, bunu bile düşünmüş olan insanların olması insanın kalbini ısıtıyor. Burak Bulut'la devam ediyoruz. Ah be Manolya diyor.

yayınlarla devam ediyoruz. Müthiş bir şarkı. Bizi 2000'lerin ortasına ışınlıyor. 2000'lerin başı diyebilirim hatta. Sen yoluna, ben yoluma. Keşke işler bu kadar kolay olsa ya. Keşke desek ki insanlara rest çekip sen yoluna ben yoluma. Diyemiyoruz işte, diyemiyoruz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: 13 yaşın altındaki çocukları hala sıkıştırıyorlar. Neden? Sosyal medyaya girmesinler diye. Almanya 13 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmesini gerçekten zorlaştırmak istiyor bu defa. Yani çocuk kafasına göre internette işte 18 yaşındayım yazıp geçemeyecek artık. Bir sistem planlıyorlar şimdi. Bu yaş bu bir uygulama üzerinden doğrulanacak. Ve 13 yaşından küçüklerin TikTok, Instagram, işte Snapchat gibi platformlara girmemesi, 13 yaşından sonra da aile kontrollü hesap kullanması düşünülüyor. Bunu düşünüyorlar. Hala çocuklar işte interneti verimli kullansın diye uğraşıyoruz. Bunu diyenler de koca koca yetişkinler. Biz yetişkinler olarak boynumuza, sırtımıza baktığımızda telefona bakmaktan, telefon ekranına bakmaktan bir kambur oluşturduğunu görüyoruz bunun. Ama yine de çocuklar aman kullanmasın. Önce bir kendimiz alışkanlığımızı değiştirirsek belki çocuğumuz da bizden görüp feyiz alır. Ama yok, biz ille de çocukların kullanım süresini azaltalım diyoruz. Tabii ki iyi yapıyoruz bunu. Şaka bir yana iyi. Biraz biz de kendimize bakalım diye söylüyorum böyle, bakmayın. Vallahi anne babaların yıllardır bırak artık şu telefonu, yüzümüze bile bakmıyorsun isyanına artık devlet de destek vermiş. Bundan sonra çocuk şey de diyemeyecek. Ama arkadaşlarım kullanıyor da diyemeyecek. Çünkü onlara da yasak artık. Anne babalar hadi yaşadınız artık, tek başınıza değilsiniz. Koca devlet var arkanızda. Barış Manço'dan müthiş, eskimeyen bir şarkı çalıyorum sizler için. Enerji versin bize Paydos keyfimizde. Hal hal sizlerle. Dağlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Nach dem schweren Rückschlag bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat CDU-Chef Friedrich Merz das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landesparlament als tiefe Zäsur bezeichnet. Der Bundeskanzler sprach von einem dramatischen und einmaligen Ergebnis für die CDU.
2: Merz will weiterhin an seinen Reformplänen festhalten, weil viele Menschen Sorgen und Ängste haben, sei es für die schwarz-rote Koalition eine historische Aufgabe, Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Und dann noch das vom Kanzler.
3: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr.
2: Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verpasst. Bei der Wahl in Berlin haben die Christdemokraten ebenfalls viele Wählerstimmen verloren. Rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach ihrem Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich die AfD-Spitze in ihrem politischen Kurs bestätigt. Die Parteichefs Weidel und Chrupalla forderten die CDU zu Kurskorrekturen auf und erklärten, für die AfD selbst bestehe kein Änderungsbedarf. Chrupalla zeigte sich zudem zuversichtlich, dass es noch vor Weihnachten den ersten AfD-Ministerpräsidenten geben werde. In Mecklenburg-Vorpommern hatte die AfD ihr Ergebnis auf 38,2% mehr als verdoppelt. Mit Aktionen an mehr als 200 Orten hat die IG Metall mehr Verantwortung von Autoherstellern und Politik gefordert. Gewerkschaftschefin Christiane Benner kritisierte im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg die Vorstände der Branche scharf.
4: Sternmärsche, Kundgebungen, aktive Mittagspausen. In ganz Deutschland protestieren die Branchebeschäftigten in den Werken und auch in den Zulieferbetrieben. Im Zentrum der Krise steht aktuell vor allem Volkswagen. Zehntausende Stellen und mehrere Werke stehen auf der Kippe. Zukunft entstehe nicht durch Sparprogramme, warnte IG Metall-Chefin Benner. Unternehmen wie VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes und Porsche hätten für tolle Autos und gute Qualität gestanden. Jetzt würden die Vorstände die Branche mit Vollgas gegen die Wand fahren und dann Fahrerflucht begehen. Die Unterstützung aus der Politik kritisierte sie als mangelhaft. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die US-Medien CNN, MS Now und Politico wollen gegen ihren Ausschluss vom Weißen Haus klagen. Die Medienhäuser erklärten gemeinsam, das von Präsident Trump verhängte Zugangsverbot bedrohe die Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus. Trump hatte ihnen vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, AFAD Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada ne deniyor?
6: Evet, sabaha karşı Türkiye saatiyle 4.02'de meydana gelen bir depremdi. Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana geldi bu deprem. Tabii Adanalılarda büyük bir endişe uyandırdı. Sadece Adana değil, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de bu deprem hissedildi. Şu ana kadar da olumsuz bir ihbar gelmedi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Seyahatiyle ilgili son gelişmeler neler?
6: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gider gitmez Türk evine ziyarette bulundu ki burada vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak, 16. kez hitap edecek. Aynı zamanda bu konuşmanın dışında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. Özellikle de Donald Trump'la baş başa bir görüşme yapması bekleniyor.
5: Siyasete baktığımızda yeni partinin ilk kurultayı 14-15 Kasım'da yapılacak deniyor. Yol haritası belli mi?
6: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi 14-15 Kasım tarihi belirlenmiş durumda. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek yeni partinin ilk kurultayı. Tabii burada parti genel başkan ve teşkilat yöneticilerinin belirlenmesinde üyelerin katılımıyla ön seçim yönetimi uygulanacak, yöntemi uygulanacak. Kurultayda bir de yeni logo ve olası isim değişikliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
5: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Fon krizi soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Operasyon başlığı altında neler paylaşacaksın?
6: Evet, önce ilkiyle başlayalım. 72 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve toplamda 88 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Bir diğer operasyon, Türkiye'yi çok fazla sallayan ve endişe ettiren operasyonsa fon krizi ve bunun üzerine yapılan operasyonlar. Şimdi 9 şirketle bağlantılı tüm yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu Aynı zamanda yeni operasyonla beraber 15 kişi daha gözaltına alındı.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca. Frankfurt'ta 9 ile 19, Offenbach'ta 9 ile 19, Darmstadt'ta ise 8 ile 18 derece bekleniyor. Darmstadt'ta hava güneşli. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
8: Haftamıza harika bir başlangıç yaptık. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şöyle usul usul radyomuzdan bize ses veren Gökhan Türkmen ve Ayşegül Aldınç. Durum Leyla diyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelenlere oh be geçmiş olsun diyorum. Bu şarkı size gelsin.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Sokakta bir kadına laf atmak, ıslık çalmak, işte cinsel içerikli sözler söylemek. Bunun bir ismi var, biliyor musunuz? Catcalling deniyor buna. Belki hanımlar, şu an bizi dinleyen hanımlar yaşamışsınızdır. Sokakta yürürken, geçerken birileri bize ıslık çalıp işte yavrum, güzellik falan gibi kaba kaba laflar söylüyor. İşte bunu şimdi cezalandırmak istiyorlar. Nerede? NAV'de. Duisburg ve Köln'de belediyeler bu konuda gelen siyasi başvuruları inceliyormuş. Çünkü Almanya'da şu an bu duruma, bu laf atma durumuna, yani catcalling'e tek başına gelen bir yasa yok. Tek başına yasaklayan özel bir yasa yok. İşte şimdi iş hakarete ya da işte ısrarlı takibe dönüşürse ceza konusu olabiliyor. Ki bu böyle yani. Kim bir yabancının sana güzellik demesinden hoşlanır ki? Bunu sevdiğimiz biri söylese güzellik ne haber dediğinde tabii ki hoşumuza gider, ama kabaca birinin amacının ne olduğu belirsiz bir şekilde duymak çok rahatsız edici. Şimdi NAV hükümeti de bu konuda federal düzeyde bir düzenleme hazırlanmasını destekliyormuş. Helal olsun, bunu düşünmeniz süper. Şimdi baktım bu cezalar nerelerde var diye. Belçika'da, Fransa'da, İspanya'da, işte bu gibi bazı ülkelerde bunun için zaten özel cezalar varmış. Yani sokakta birine rahatsız edici şekilde laf atmak, ıslık çalmak, söz söylemek. Bu iltifat sayılmıyor. Yani şimdiden söyleyeyim, kimse bu konuda bahanesin ama ben güzel bulduğum için güzellik diye bağırmıştım demesin. Bunun bir cezası var. Eğer hoş bulduysanız, bir insanla tanışmak istiyorsanız üslubuna göre, usulüne uygun bir şekilde gidersiniz. Nezaketen bir sorarsınız, nezaket göstererek. Bu ayrı bir şeydir ama uzaktan böyle falan diye bağırmak olmaz yani. Bu hiçbir yerde doğru ve çekici bir şey değil. Yani hoşlanan var mıdır bilemem bu laf atmalardan. Ama bunun adını doğru koymanın zamanı geldi diyebiliriz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü para

0: öğrencilerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Bebeğim hazır mısın? Ready ready. Biliyorsun seviyorum seni. Hadi hadi.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Haydos keyfimizde bir aşk adamla devam ediyoruz. Yalın. Yalın'ın konserlerinde evlenme teklifi rekorları kırılıyor. Bu şarkı da o kadar romantik bir şarkı ki. Şimdi sizlerle akşamüstü.

Dünyanın en masraflı tuvaleti nerede biliyor musunuz? Buralarda, çok yakınlarda. Köln'de. Köln'de çok enteresan bir şey yapıyorlar. Bir umumi tuvalet var, tamam mı? Köln'de. Ve bu tuvalet çok masraflı. Neden? Çünkü tuvaleti koruyorlar. Korumak için başına bir güvenlik tutmuşlar. Bir güvenlik var. O güvenliğe de yılda 110 bin euro masraf harcıyorlar. Yani sadece tuvaleti korumak için. Peki niye böyle bir görevli var? Güvenlik. 24 saatten bahsettiğimiz bir güvenlik sistemi. Niye? Çünkü içerisi zarar görmesin istiyorlar tuvalet. O umumi tuvalet zarar görmesin istiyorlar. İşte içinde uyuşturucu kullanılmasın. Evsiz insanlar orayı ev olarak kullanmasın, yatacak yer olarak kullanmasın diye. Bunu engelleme çalışmak için belediye 3 yılda sadece güvenliğe yaklaşık 334 bin euro harcamış ya. Ya bu kadar paranız vardı da tuvaletteki güvenliğe mi harcadınız? Onun yerine işte evsizler girmesin, işte insanlar kötü bakmasın o tuvalete diyeceğiniz yere. O kadar, işte ne kadardı? 334 bin euro. O 334 bin euronuz varsa eğer, oraya küçük bir işletme kursanız, hani tuvalet değil de orayı minik bir büfe, bir kafe yapsanız, insanlar hem çayını kahvesini içse, kekini böreğini yese, hem de içeride tuvalet olsa, isteyen kişiler kullanabilse, daha mantıklı değil mi? En azından işletme yaparsınız. İnsanların karnı da doymuş olur, gözünü seveyim. Bir güvenliğe o kadar para vermek nedir? Biz de diyoruz paraları yok herhalde. Her eyalet sözde diyor ki paramız yok, paramız yok. E varmış ya. Tuvaleti korumak için o kadar para veriyorsunuz. Söz ver.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Darmstadt'taki bir toplu konaklama merkezinde 68 yaşındaki bir erkeğin ölümüne ilişkin 28 yaşındaki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılığa göre olay iki kişi arasındaki tartışmanın ardından meydana geldi ve muhtemelen suç aletine de el konuldu. Frankfurt Noel Pazarı bu sene 23 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında kurulacak. Kent merkezindeki Römerberg, Paulusplatz, Mainkai, Hauptwache ve Rossmarkt dahil birçok noktada 230'dan fazla stand yer alacak. Pazarda el işi ürünleri, hediyelikler ve Noel lezzetleri sunulacak. Mainkai'de çocuklara özel Noel pazarı da kurulacak. Pazar pazartesiden cumartesiye 10-21, pazar günleri ise 11-21 saatlerinde açık olacak. Offenbach'ta 15-25 yaş arası gençlere destek verecek YAM Gençlik Meslek Ajansı hizmete açıldı. Jugendamt, iş ajansı ve Mein Arbeit'in ortak merkezinde eğitim, meslek seçimi, staj başvuru ve günlük yaşam konularında ücretsiz danışmanlık sunuluyor. Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi son seçimlerin kaybedeni olarak öne çıkarken parti yönetimi kriz toplantısı yaptı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki ağır kayıpların ardından Başbakan Friedrich Merz'in geleceği ve liderliği masaya yatırıldı. Toplantıda parti başkan yardımcıları Merz'e açık destek verdi. Daha önce de eyalet başbakanları yine destek açıklamasında bulunmuştu. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien de hükümetin insanlara yeterince ulaşamadığını ve daha fazla empati gerektiğini söyledi. Almanya'da toplu taşıma kullananların sayısı artmaya devam ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre 2026'nın ilk yarısında otobüs ve trenlerde yaklaşık 6 milyardan fazla yolcu kayda geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış anlamına geliyor. Aylık 63 euro olan Deutschland Ticket'ın fiyatının düşürülmesi yönündeki talepler de yeniden gündeme geliyor. Reuters'a göre Avrupa'nın uçak yakıtı açığı büyüyor. Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 510 bin varil jet yakıtı açığıyla karşılaşması bekleniyor. Avrupa, Güney Kore gibi uzak pazarlardan rekor miktarda yakıt almaya başladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Türk.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet, ama bir şartım var.
2: Nedir aşkım?
3: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
2: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstraße 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
4: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Müthiş bir haberle geldim size. Hani bazen isteriz ya, böyle sırtımızda ulaşamadığımız yerler oluruz. Ya şurayı bir kaşır mısın ya deriz birilerine sürekli. Ve herkes de yapmaz tabii bunu. Niye? El alem niye senin sırtını kaşısın? Bunun için hizmet verenler varmış. Biri sizin sırtınızı kaşısın diye para verir miydiniz? Vallahi bazen verebilirdim. Her zaman düzenli olarak değil ama verilebilir bazen. Böyle bir sektör varmış arkadaşlar. İş kurmuşlar ya. Bayağı app var. App'ten giriyorsun. Kiralıyorsun. Geliyor. Ay gülmekten öleceğim. Geliyor seni kaşıyor, kaşıyor, kaşıyor. Para veriyorsun. İnanılmaz. İşte sırtını, başını, kollarını, nereni kaşımasını istiyorsan ona göre paketler var. Ona göre ödemeni yapıyorsun. Adam geliyor kaşıyor seni. Bu tabii şaka bir yana Çin'de olan bir olay. Her yerde ulaşılmıyor. Eğer sırtınız kaşınsın istiyorsanız Çin'e kadar gidebilirsiniz. Ya kimin aklına gelir? Ben bunu bir işe çevireyim diye. Kimin aklına gelir bu? Vallahi kesin Kayserili'nin biri düşünmüştür ha. Ben size söyleyeyim. Bu işte çok iyiler çünkü. İnanılmaz. Bir de tutmuş bu iş. İkinci şubeyi falan açmışlar. İnanılmaz. En çok tercih edilen paket ne kadar sürüyormuş diye baktım. 80 dakika sürüyor. 80 dakika. Bir saatten fazla kaşınmak ne demek? Artık hani bizim şeyimiz var ya. Sen çok kaşınıyorsun he lafı var ya. Onu çok yanlış anlayacağız artık bundan sonra muhtemelen. Sen çok kaşınıyorsun ha, çok paran var herhalde diye.
1: Herkes aynı hayatta,

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Anıl Piyancı ve Perde'nin ardındakiler Yağmurlar şarkısını söyledi. Müthiş geldi. Ve biraz sonra güzel şarkılarımızla devam ediyor olacağız. Zinet Salih, Soner Sarıkabadayı, Demet Sağıroğlu, Melis Fis gibi müthiş sanatçılarımızla devam ediyor olacağız. Ve şimdi Almanya haberlerimize, ardından Türkiye haberlerimize bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. CDU-Chef Friedrich Merz hat das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern als tiefe Zäsur bezeichnet. Der Bundeskanzler sprach von einem dramatischen und einmaligen Ergebnis für die CDU. Die Partei hatte mit 4,9% erstmals den Einzug in ein Landesparlament verpasst.
3: Merz will weiterhin an seinen Reformplänen festhalten, weil viele Menschen Sorgen und Ängste haben, sei es für die schwarz-rote Koalition eine historische Aufgabe, Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Und dann noch das vom Kanzler.
4: Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr.
3: Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verpasst. Bei der Wahl in Berlin haben die Christdemokraten ebenfalls viele Wählerstimmen verloren. Rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will nach der Landtagswahl mit Linken und Grünen über eine gemeinsame Regierung sprechen. Die SPD-Politikerin kündigte an, den Parteigremien entsprechende Gespräche vorzuschlagen. Die bisherige Zweierkoalition aus SPD und Linken hat keine Mehrheit mehr. Auch die AfD als stärkste Kraft beansprucht den Auftrag zur Regierungsbildung, rechnet nach eigenen Angaben aber mit einer rot-rot-grünen Koalition. Immer mehr Menschen in Deutschland sind mit Bussen und Bahnen unterwegs. Knapp 6 Milliarden waren es im ersten Halbjahr, 2% mehr als im Vorjahr. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Ein Plus, das auch am Deutschlandticket liegt.
5: Es läuft, zumindest im Nah- und Regionalverkehr. Allerdings im Fernverkehr, da gingen die Fahrgastzahlen zurück, vor allem bei der Bahn. Und das, sagen die Statistiker, liege vor allem an wetterbedingten Ausfällen oder Verspätungen. Im Moment kostet das Deutschlandticket gut 60 Euro im Monat. Doch angesichts der aktuellen horrenden Spritpreise fordern viele, das Ticket muss schnell wieder billiger werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Die US-Medien CNN, MS Now und Politico wollen gegen ihren Ausschluss vom Weißen Haus klagen. Die Medienhäuser erklärten gemeinsam, das von Präsident Trump verhängte Zugangsverbot bedrohe die Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus. Trump hatte ihnen vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
6: Metropol FM Türkiye gündemi.
7: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan'ın 22 Eylül'de başlayacak genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 4. sırada konuşma yapması öngörülüyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Gazze, Filistin'in tanınması ve İsrail'e yönelik uluslararası adımları gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı New York temasları kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlığa göre sahte ya da usulsüz ekspertiz raporları kullanan 1150 yatırımcıya ait uygunluk belgeleri iptal edildi. Bu kapsamda aile fertleriyle birlikte 5391 kişinin vatandaşlığı sona erdirildi. Kamu düzeni ve milli güvenlik gerekçesiyle de 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı. Öte yandan İstanbul'da usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 30 şirkete kayyum atandı. Değerli dinleyenler, TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor. Borcunu tamamen kapatmak isteyenlere mevcut borç üzerinden %25 indirim uygulanacak. Borcun en az %25'ini peşin ödeyenler de aynı oranda indirimden yararlanabilecek. Yaklaşık 228 bin kişinin kapsama girmesi beklenirken kampanya 19 Ekim'de sona erecek. Yurdun havası nasıl? Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanakların 22 Eylül Salı sabahından itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında etkili olması bekleniyor. Yağış miktarının 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilograma ulaşabileceği belirtildi. Uyarı 23 Eylül saat 21'e kadar geçerli olacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Frankfurt ve Offenbach'ta hava bulutlu, sıcaklık 18 derece. Darmstadt'ta ise hava güneşli, sıcaklık 18 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 9 ile 19, Darmstadt'ta 8 ile 18 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Haydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Zinet Salih müthiş bir sanatçı. Zinet Salih Kıbrıs güzeli. Kıbrıs'ın güzel seslisi. Aslında konuşurken Kıbrıs ağzıyla konuşuyor. Ama şarkı söylerken hiç onu hissetmiyoruz. O acayip bir durum bence. Şimdi o kadar güzel bir şarkı ki bu. Zinet Salih'in imkansız bir aşk denir şarkısı. Sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 87 sent. Çeyrek altınsa 213 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Beynimiz bize yalan söylüyormuş, biliyor musunuz? Bize sahte sahte anlar yaşatıyormuş ya. Mesela şöyle bir örnek. Diyelim ki biriyle tartışma yaşadınız. Bir tartışma oldu ve tartışma bitti. Ama iki kişi de sanki iki farklı tartışma yaşamış gibi hissediyor. Öyle hatırlıyor. Mesela biri diyor ki ben öyle bir şey demedim. Diğeri de diyor ki nasıl demedin ya? Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Hatta şunu şunu yapmadın mı diyor. Şimdi ikisi bambaşka bir tartışmadan bahsediyor. Meğer ikisi de kendince gerçekten öyle hatırlıyor. Öyle yaşıyor sanmış olabiliyormuş. Çünkü beynimiz bir tartışmayı böyle kamera gibi kaydetmiyormuş. O an ne hissettiğimiz, karşımızdaki kişiye nasıl baktığımız, işte neye takıldığımız, işte bunlar hatırladığımız şeyi etkiliyormuş. Biz gerçek anı değil de işte vay efendim o bana şunu söyledi diyor mesela. Bir kelimeye takılıyoruz ve o bizim tek gerçekliğimiz gibi. Aa, bana bunu da dedi. Şimdi beynimiz o kadar alınıyor ki o şeye. O olayı iyice büyütüyor. Sanki olmayan bir şeyi duymuşuz gibi. Hatta bana şunu da dedi diye üstüne koyuyoruz. Aslında öyle bir şey yaşanmadı ama beynimiz iftira atıyor karşı tarafa. Bunu nasıl yapıyor bize ya? Beynimiz de bizi nasıl savunuyor görüyor musunuz? Üstüne koyuyor. Hatta sana bunu da dedi diye fısıldıyor içimizden bize.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.
2: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.

0: Türk.
1: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Bilimsel olarak beynimizin içini kurcalamışlar. Beynimiz bize yalan söylüyormuş. Bize sinsilik yapıyormuş. Böyle sahte sahte anlar yaratıyormuş bize karşı. Şimdi diyelim ki bir tartışma yaşadık biriyle. O tartışma anını ekstra fazla fazla yaşıyormuşuz. Mesela karşı taraf sanki bize çok kötü davranmış gibi. Beynimiz direkt bize içten sinyal veriyor. Bak sana bunu da dedi. Sana şöyle de yaptı. Bir de tokat da attı sana diye. O kadar sizi ikna ediyormuş ki beynimiz o sinyalleri o kadar veriyormuş ki biz gerçekten o anın yaşandığına ikna oluyormuşuz. Sanki öyle bir an yaşanmış sanıyormuşuz. Beynimiz yanlış sinyaller veriyormuş. Peki neden yapıyor bunu? Sinirleniyor. Beynimiz çok sinirleniyor. Ve küçücük şeylere takılıyor. Mesela sinirimizi bozan, bizi rahatsız eden bir şeye takılıyor beynimiz. Orada kalıyor ve o küçücük anı büyütüyor. Yeni yeni anlar yüklüyormuş. O yüzden biz bazen bir tartışma, bir kavga anını yanlış hatırlıyor olabilirmişiz. Mesela bir de araştırmada kadınların yaşanan şeyi biraz daha fazla kafada çevirme, erkeklerin de biraz daha geri çekilme eğilimi gösterdiğini bulmuşlar. Size helal olsun. Nasıl yapıyorsunuz erkekler? Nasıl tartışma anında sakin kalabiliyorsunuz? Bize de öğretin. Duydunuz mu hanımlar? Bizim beynimiz bize sahte ekstra anlar yaşatırken erkeklerde tam tersi "Yo hiçbir şey yaşanmadı ki" dedirtiyormuş. Belki biz bu yüzden daha çok delleniyoruz. O kadar tartıştık. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranırsın deyip daha da deliriyoruz belli ki.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Darmstadt'taki bir toplu konaklama merkezinde 68 yaşındaki bir erkeğin ölümüne ilişkin 28 yaşındaki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılığa göre olay iki kişi arasındaki tartışmanın ardından meydana geldi ve muhtemelen suç aletine de el konuldu. Frankfurt Noel Pazarı bu sene 23 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında kurulacak. Kent merkezindeki Römerberg, Paulusplatz, Mainkai, Hauptwache ve Rossmarkt dahil birçok noktada 230'dan fazla stand yer alacak. Pazarda el işi ürünleri, hediyelikler ve Noel lezzetleri sunulacak. Mainkai'de çocuklara özel Noel pazarı da kurulacak. Pazar pazartesiden cumartesiye 10-21, pazar günleri ise 11-21 saatlerinde açık olacak. Offenbach'ta 15-25 yaş arası gençlere destek verecek YAM Gençlik Meslek Ajansı hizmete açıldı. Jugendamt İş Ajansı ve Mein Arbeit'in ortak merkezinde eğitim, meslek seçimi, staj başvuru ve günlük yaşam konularında ücretsiz danışmanlık sunuluyor. Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi son seçimlerin kaybedeni olarak öne çıkarken parti yönetimi kriz toplantısı yaptı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki ağır kayıpların ardından Başbakan Friedrich Merz'in geleceği ve liderliği masaya yatırıldı. Toplantıda parti başkan yardımcıları Merz'e açık destek verdi. Daha önce de eyalet başbakanları yine destek açıklamasında bulunmuştu. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien de hükümetin insanlara yeterince ulaşamadığını ve daha fazla empati gerektiğini söyledi. Almanya'da toplu taşıma kullananların sayısı artmaya devam ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre 2026'nın ilk yarısında otobüs ve trenlerde yaklaşık 6 milyardan fazla yolcu kayda geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış anlamına geliyor. Aylık 63 euro olan Deutschland Ticket'ın fiyatının düşürülmesi yönündeki talepler de yeniden gündeme geliyor. Reuters'a göre Avrupa'nın uçak yakıtı açığı büyüyor. Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 510 bin varil jet yakıtı açığıyla karşılaşması bekleniyor. Avrupa, Güney Kore gibi uzak pazarlardan rekor miktarda yakıt almaya başladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Yusuf Güney. Unut onu kalbim dedi. İşte öyle demekle olmuyor Yusuf'cum. Çok zengin olsaydınız, bu dünyada zenginliğiyle tanınan biri olsaydınız. Doların üzerinde öyle söyleyeyim. Ama karavanda yaşıyor ya. Von Wagen'da yaşıyor ya. Bildiğiniz bir tane bir yatırımı var onun. Bir dev yapay zeka yatırımı var Tennessee'deki. Onun yakından takip etmek için daha projenin yakınlarında bir yerde, bir alan, bir arazide karavana yerleşmiş. Karavanda yaşıyor. Dünyanın en zengin insanı bak karavanda. Hatta karavanla da diyormuş ona şakayla karışık. Bu benim sarayım. Saray. He, biz de yedik saray. Niye biz karavana sahip olunca hiç saray gibi hissedemiyoruz acaba? Yani bakın görüyorsunuz değil mi? Olay parasızlık, işte mütevazılık falan değil. Adam işe gidip gelme süresini sıfıra indirmiş. Öyle diyor. Ben diyor niye sürekli işe gidip gelmekle uğraşayım? İşimin yanında yaşıyorum diyor. Bakın bu insanlar belki de boşuna zengin olmuyor. İşinin yanında yaşamak ne ya? Ben de burada radyoda hemen şurada bir tane sandalye var. İki tane sandalyeyi birleştirsem burada kalsam. Oo tam kiradan da yırtarım valla. Resmen dünyanın en zengin insanı nerede yaşıyor sorusuna karavan cevabını veriyoruz yani. Bu işin tuvaleti falan da var. Ne yapıyor? Kendi tuvaletini kendi mi imha ediyor? Nasıl yapıyor acaba? Bir dinleyicimiz yazmış şimdi böyle deyince insan aklına tabii ki o geliyor haklı olarak. Bahadır diyor ki kesin adamın karavanı bizim Alman evlerinden daha büyük ve daha güzeldir diyor. Hayır bu defa öyle değil arkadaş. Baya küçücük bir kişilik, bilemedim 1,5 kişilik bir karavan. Gördük fotoğrafını, yazsanız Elon Musk'ın karavanı yazsanız çıkıyor direkt zaten. Küçücük minicik bir şey.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?
4: Evet, ama bir şartım var.
3: Nedir aşkım?
4: Düğünümüz mutlaka Mind Palace'da olmalı.
3: Tabii ki. Zaten bize de bu yakışır. Mind Palace Event Center, Siemensstrasse 3, Hattersheim, Frankfurt'ta.
5: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
6: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: uzaklaşırız.
1: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: haber Matiz? Ya bu işler ne dedi?
1: Haydos keyfimiz devam ediyor.
0: Şimdi bir araştırma yapmışlar. Gençler nasıl eğleniyor diye. Şimdi herkesin gençliğini düşünmesini istiyorum. Gençlikte eğlence deyince aklımıza ne geliyor? Dışarı çıktık, arkadaşlarla eğlendik. Sabahlar olmasın dedik. Dediğimizde aklımıza ne geliyor? Şimdi sağlığa çok zararlı bir şey ama alkol geliyor değil mi? Hani hep gece dışarı çıkmak varsa kesin alkol de vardır diyoruz. O ama eskidenmiş. Şimdiki gençler alkolsüz eğleniyormuş. Alkol kullanmıyorlarmış. Hatta kendi aralarında alkolsüz biralar falan içmek onlara daha cool geliyormuş aslında. Bak sen şu gençlere ya. Bize sağlığa dair neler öğretecekler neler. Yani yeni nesil içki tamamen bıraktı değil ama diyorlar ki eğlenmek için illa sarhoş olmak gerekmiyor. Biz birbirimizle vakit geçirmekten eğleniyoruz. Bununla eğleniyoruz diyorlar. Ya bakar mısınız acaba hani yaş aldıkça eğlenme anlayışı değişiyor mu? Yoksa nesiller geçtikçe mi değişiyor? Çok acayip. Bana çok tuhaf geldi bu. Hani biz sanıyoruz ki gençler en yaramaz gençler. Hani hep yanlış yapan gençler sanıyoruz ama vallahi gençler bu gidişle bizi bayağı utandırıyorlar. Yeni nesil diyelim yani. Peki sizce de öyle mi? Etrafınızdakilere bir bakın. Hakikaten öyle mi? Yani eğlenmek için bizim alkole ihtiyacımız yok. Biz gayet birbirimizin evinde, arkadaşlarımızın evinde, hatta bazen aile ortamında çok güzel eğleniyoruz. Bir işte çayımız olsun, çorbamız olsun, oh mis gibi diyenler var. Ne kadar güzel ya. Vallahi benim bu gençlere sarılasım geldi. Helal olsun size.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz hält trotz der schweren Wahlniederlagen seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an der Koalition mit der SPD im Bund fest. Er sei dankbar, dass auch die SPD die Zusammenarbeit fortsetzen wolle, sagte Merz in Berlin.
2: Der Kanzler will mit den SPD-Vorsitzenden Baas und Klingbeil über die weitere Zusammenarbeit sprechen. Im CDU-Bundesvorstand sei seine Position nicht in Frage gestellt worden, von niemandem, stellte Merz klar. Es habe weder am Wahlabend noch heute eine Personaldebatte gegeben, sagte er. Gleichzeitig räumte er große Zustimmungsprobleme zur Politik der Bundesregierung ein. Das Gefühl, dass es im Land nicht mehr gerecht zugehe, erreiche die Menschen jenseits aller Parteipolitik. Darüber müsse die Koalition sprechen, unklar, ob Schwarz-Rot danach was ändert. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin hat Bundeskanzler Friedrich Merz die geplante gesetzliche Begrenzung von Enteignungen großer Wohnungsgesellschaften bekräftigt. Der CDU-Chef sagte, privaten und internationalen Investoren müsse signalisiert werden, dass es in Deutschland keine Enteignungen privaten Eigentums gebe. Die Linke will dagegen Vergesellschaftungen gegen Entschädigung zum Thema möglicher Koalitionsverhandlungen machen. Die Bundesregierung drückt beim angestrebten Tankrabatt aufs Tempo. Der Gesetzentwurf soll noch heute vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. Nach Angaben des Finanzministeriums sollen die reduzierten Steuersätze von Anfang Oktober bis Ende Dezember gelten.
3: Die Preise an den Zapfsäulen haben sich übers Wochenende zwar etwas entspannt, die Rohölpreise sanken. Aber trotzdem, tanken ist aktuell sehr teuer. Mit dem Rabatt greift die Regierung zu einem erprobten Mittel. Wie schon im Mai und Juni soll der Liter Sprit so rund 17 Cent günstiger werden. Beim letzten Mal wurden die Preise gesenkt. Allerdings gaben die Mineralölkonzerne die Steuersenkung nicht komplett an Autofahrer weiter. Die Regierung plant daneben eine weitere, neue Maßnahme. Spätestens zum Jahreswechsel soll befristet ein Spritpreisdeckel kommen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Mit Aktionen an mehr als 200 Orten hat die IG Metall mehr Verantwortung von Autoherstellern und Politik gefordert. Gewerkschaftschefin Christiane Benner kritisierte im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg die Vorstände der Branche scharf. Die Unternehmensspitzen müssten Verantwortung für Beschäftigte, Arbeitsplätze und Standorte übernehmen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan'ın 22 Eylül'de başlayacak genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 4. sırada konuşma yapması öngörülüyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Gazze, Filistin'in tanınması ve İsrail'e yönelik uluslararası adımları gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı New York temasları kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlığa göre sahte ya da usulsüz ekspertiz raporları kullanan 1150 yatırımcıya ait uygunluk belgeleri iptal edildi. Bu kapsamda aile fertleriyle birlikte 5391 kişinin vatandaşlığı sona erdirildi. Kamu düzeni ve milli güvenlik gerekçesiyle de 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı. Öte yandan İstanbul'da usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 30 şirkete kayyum atandı. Değerli dinleyenler, TOKİ'nin konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor. Borcunu tamamen kapatmak isteyenlere mevcut borç üzerinden %25 indirim uygulanacak. Borcun en az %25'ini peşin ödeyenler de aynı oranda indirimden yararlanabilecek. Yaklaşık 228 bin kişinin kapsama girmesi beklenirken kampanya 19 Ekim'de sona erecek. Yurdun havası nasıl? Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanakların 22 Eylül Salı sabahından itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında etkili olması bekleniyor. Yağış miktarının 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilograma ulaşabileceği belirtildi. Uyarı 23 Eylül saat 21'e kadar geçerli olacak. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca Frankfurt ve Offenbach'ta 9 ile 19, Darmstadt'ta 8 ile 19 derece arasında değerler görülecek. Hava koşulları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 87 sent. Çeyrek altınsa 213 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Müthiş bir şarkı çalacağım. Biraz nostaljik bir şarkı ama farklı bir yorumla. Ta 1990 yılında yayımlanan bir şarkı. Bakın 90 yılında. O kadar eski ki ama hiç eskimiyor. Şarkı Aşkın Nur Yengi'nin seslendirdiği Ayrılmam şarkısı. Sevgiliye albümünden. Ay, müthiş bir albüm ve bu şarkının yeri bambaşka. Hala böyle durduğumuz yerde sallana sallana keyiften delirerek söylediğimiz bir şarkı, Ayrılmam şarkısı. Ve şimdi Berkay söylüyor bu şarkıyı. Berkay'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı ve işte şimdi Ayrılmam sizlerle.

0: Muhteşem bir şarkı ve muhteşem yayınımıza devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi mutluluk raporu yayınlanmış ve hemen bakıyoruz Almanya kaçıncı sırada diye. Tabii ki birinci sırada Finlandiya var. Geçtik aşağılara iniyoruz, biraz çok değil. 17. sırada Almanya var. Almanya'mız 17. mutlu olan ülkeymiş. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Finlandiya şu anda... Finlandiya bu yılla birlikte 9. kez üst üste birinci olmuş Finlandiya. Yani bu kadar mutlu olacak ne buluyorlar, aşırı merak ediyorum. Ve ben bu merakıma yenik düşüp yine bizim yapay zekamızı yanıma aldım. Robotcan, hoş geldin Robotcan. Sana bir şey soracağım çok kısa. Finlandiya 9. kez birinci oluyor ya mutlulukta. Ne var bu kadar mutlu olacak Finlandiya'ya? Bana bir Finlandiyalı gibi anlatır mısın kısaca bunu?
1: Sevgili dinleyiciler, şöyle söyleyeyim. Bizim her ne kadar havalar soğuk olsa da içimiz sıcacık. Çünkü biz insanların yaşamına çok önem veriyoruz. Mutluluğuna çok önem veriyoruz. O yüzden bir arada yaşamaya çok alışkınız. Bireysel değil de hep birlikte mutlu olduğumuz bir ortama gel. Sana söz veriyorum, çok mutlu ayrılacaksın.
0: Tamam. Bizim Almanya olarak bu. Mesela 17. sıradayız. Neden ilk 5'te değiliz? Bu yüzden mi? Çok bireysel takıldığımız için mi acaba?
1: Yani olabilir. Biz İskandinav ülkeleri olarak hep bir arada olmaya, bir arada yaşamaya çok alıştık. Yani sistemimiz, düzenimiz, hükümetimiz hepsi bizi bir arada yaşamak için zorluyor demeyeyim ama.
0: Havalar da öyle sizde. Sizi bir arada yaşamaya zorluyor bence çünkü... bir arada olup havayı ısıtmaya, birbirinizi ısıtmaya çalışıyorsunuz muhtemelen değil mi?
1: Kesinlikle. Yani soğuk bir hava var. Soğuk havada eğer yanınızda biri varsa mutlu olduğunuz, onunla sarılırsınız, ısınırsınız. Zaten ısınmada da çok iyiyizdir bu arada ama yani biz soğuk iklimin sıcak insanlarıyız.
0: Ha, yerim. Gel sarılalım. Nasıl sarılacağım bana oradan o zaman?
1: Vallahi kocaman sarılırım.
0: Ay ne güzel. Dinleyicilerimize de sarıl bakalım.
1: Sarılalım. Herkese sıcacık sarılıyorum. Çünkü mutluluk paylaştıkça çoğalır.
0: Ay vallahi bu güzel. Ben bunu beğendim. Bizim ChatGPT'yi yapay zekayı Finlandiyalı gibi yapıp onunla bol bol konuşarak dünyanın en mutlu insanı olabilirmişiz. Bakın.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
1: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
2: Arabana mı çarptılar? Seni çarpmasınlar. Hemen Profi Gutachta'yı ara. 0177 815 88 38. Kfz Diplom İnjönör Volkan Çelimli ve Kfz Meister Mert Cengiz. Hasar tespiti ve Gutachten'de profesyonel çözüm. Profi Gutachta adı üstünde. Telefon 0177 815 88 38.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Gülben Ergen'den duyduğumuz bir Serdar Ortaç şarkısı. Buyurunuz Yarı Çıplak. Şimdi Rabia Tunç Bilek yorumuyla.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, dün seçimler vardı ve Almanya'da o kadar konuşuluyor ki, yani biz de oturduk dün bütün gün seçimleri izledik. Neden bu kadar konuşuldu?
2: Şimdi normalde böyle seçimler, eyalet seçimleri diğer eyaletlileri pek ilgilendirmez biliyorsun Esra. Evet. Hele böyle Mecklenburg-Vorpommern mesela bir başka eyalette olan kişiyi pek ilgilendirmezdi ama aşırı sağ popülist olarak adlandırılan AfD'nin yükselmesiyle beraber diğer eyaletlerde bu eyaletlerde ne olacak sorusunu beraberinde getirdi. O yüzden de merakla izlendi.
1: Peki Mecklenburg-Vorpommern'daki bu seçim sonuçları bize kısaca ne söylüyor?
2: Şimdi şöyle, iki eyalette de mevcut siyasi dengeler sarsıldı. Berlin'de Elif Eralp liderliğindeki sol parti yani Die Linke %25.7 ile ilk kez birinci parti oldu. Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38'i aştı aldığı oy oranıyla ve her iki eyalette de CDU ciddi kayıp yaşadı. Hatta Mecklenburg-Vorpommern'da biliyorsun tarihinde ilk kez bir eyalette barajı aşamadı CDU.
1: Şimdi peki bir de Berlin'e bakalım. Berlin'deki en büyük sürpriz neydi?
2: Burada kuşkusuz sol partinin yükselişi. Bu parti 2023'te %12 oy almıştı. Şimdi iki katından fazla artış gösterdi. CDU yaklaşık %18 diyebiliriz. AfD %16. SPD ise %12'ye geriledi ki yıllardır biliyorsun SPD koalisyonlarla da olsa Berlin'de hükümette olan bir parti.
1: Peki Taner, Mecklenburg-Vorpommern'da ne oldu? Oradaki sonuç niye bu kadar önemli yani?
2: Buradaki en önemli özellik birincisi AfD'nin %38 ile birinci olması. Çok büyük bir rakam. CDU'nun da %4.9 ile barajın yani %5'lik barajın altında kalması. Buradan çıkan en önemli sonuçlar bunlar. Tabii bunların bir de federal hükümete yansımaları olacak. Tartışmalar zaten şimdiden başladı.
1: Şimdi peki bütün bunlar federal hükümeti ve Başbakan Friedrich Merz'i nasıl etkiliyor? Onlar için ne anlama geliyor?
2: Şimdi özellikle CDU açısından baskı artıyor. Merz, Mecklenburg-Vorpommern'ın sonucunu bir felaket olarak nitelendirdi. Bu yapılan seçimler eyaletlerde bir parti başarısı olursa hükümette bulundukları için bakın halk sizi istemiyor, oy kaybediyorsunuz. Aslında sizin istifa etmeniz şeklinde yorumlanabiliyor. Fakat Merz açıkça söyledi. Şu an için öyle bir düşüncesi yok. Reformlara devam edeceğini söyledi. Almanya'nın istikrarının kaybolmaması için böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. Bu konuda da yalnız değil, onu da hemen ekleyeyim. Diğer siyasilerden de önde gelen tanınmış isimlerden de bu benzer açıklamalar geliyor. Federal hükümet seçimleri ayrı bir şey, eyaletler ayrı bir şey. Federal hükümette sakın erken seçime falan gidip de istikrarı bozmayalım. Etrafımız zaten sorunlu. Dünya savaşları biliyorsun çok yerde savaşlar oluyor. İstikrarsızlık var. Evet. Şu bu derken öyle federal hükümeti ilgilendirecek bir çıkış yapılmamızı istiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Darmstadt'taki bir toplu konaklama merkezinde 68 yaşındaki bir erkeğin ölümüne ilişkin 28 yaşındaki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılığa göre olay iki kişi arasındaki tartışmanın ardından meydana geldi ve muhtemelen suç aletine de el konuldu. Frankfurt Noel Pazarı bu sene 23 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında kurulacak. Kent merkezindeki Römerberg, Paulusplatz, Mainkai, Hauptwache ve Rossmarkt dahil birçok noktada 230'dan fazla stand yer alacak. Pazarda el işi ürünleri, hediyelikler ve Noel lezzetleri sunulacak. Mainkai'de çocuklara özel Noel pazarı da kurulacak. Pazar pazartesiden cumartesiye 10-21, pazar günleri ise 11-21 saatlerinde açık olacak. Offenbach'ta 15-25 yaş arası gençlere destek verecek YAM Gençlik Meslek Ajansı hizmete açıldı. Jugendamt İş Ajansı ve Mein Arbeit'in ortak merkezinde eğitim, meslek seçimi, staj başvuru ve günlük yaşam konularında ücretsiz danışmanlık sunuluyor. Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi son seçimlerin kaybedeni olarak öne çıkarken parti yönetimi kriz toplantısı yaptı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki ağır kayıpların ardından Başbakan Friedrich Merz'in geleceği ve liderliği masaya yatırıldı. Toplantıda parti başkan yardımcıları Merz'e açık destek verdi. Daha önce de eyalet başbakanları yine destek açıklamasında bulunmuştu. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien de hükümetin insanlara yeterince ulaşamadığını ve daha fazla empati gerektiğini söyledi. Almanya'da toplu taşıma kullananların sayısı artmaya devam ediyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre 2026'nın ilk yarısında otobüs ve trenlerde yaklaşık 6 milyardan fazla yolcu kayda geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış anlamına geliyor. Aylık 63 euro olan Deutschland Ticket'ın fiyatının düşürülmesi yönündeki talepler de yeniden gündeme geliyor. Reuters'a göre Avrupa'nın uçak yakıtı açığı büyüyor. Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük yaklaşık 510 bin varil jet yakıtı açığıyla karşılaşması bekleniyor. Avrupa, Güney Kore gibi uzak pazarlardan rekor miktarda yakıt almaya başladı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bugünü de yedik vallahi birlikte. Paydos keyfimizde, keyfimiz yerinde. Enerjisini tazelemek isteyenler varsa şimdi müthiş bir şarkı çalacağım. Ebru Yaşar. Son zamanlarda bir projesi var. YouTube'da kendi şarkılarını çok sevdiği sanatçı arkadaşlarıyla tekrar söylüyor. YouTube'a video çekiyor. Videoda müthiş bir kalitede prodüksiyon yapılıp paylaşılıyor. Ebru Yaşar'ın resmen kankalarını toplamış. Tekrar kendi şarkılarını kankalarıyla söylüyor. Şimdi Gülden'le bir şarkısını tekrar seslendirmiş. Bu da en çok dinlenenlerden biri oldu bu şarkı. Nasıl uyuyorsun şarkısı. O kadar güzel ki. Farkında mısınız? Sanatçılar artık şarkı üretimini, üretim metodunu, biçimini değiştirdi. Ne yapıyorlar? Kendi şarkılarını, eski şarkılarını tekrar yorumluyorlar. Bunu Ajda Pekkan da çok yaptı biliyorsunuz. Sezen Aksu'nun da yeni versiyon şarkılarını görüyoruz. Bir de bunları düet şeklinde yapıyorlar. Genelde şöyle bir furya çıkmıştı. Mesela efsane sanatçılarımız var. Pop müzik yapıyor ya da arabesk yapıyor diyelim. Onlar rapçilerle işbirliği yapıyor. Yeni nesil rapçilerle işbirlikleri yapıyorlar. Böyle bir arada olma ruhu tekrar geldi gibi hissettiriyor bu. Çok nostaljik hissettiriyor. Çok da güzel oluyor. Aynı şarkıyı, çok sevdiğimiz şarkıları farklı sanatçılardan duyabilme fırsatımız oluyor. Şimdi bu projeyi o yüzden çok beğendim. Ebru Yaşar'ın. Ebru Yaşar'ın Gülden'le olan düeti. Nasıl uyuyorsun şimdi sizlerle?

0: Değerli dinleyicilerimiz, Frankfurt stüdyomuzdan Mesut bizlerle. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar Esra, iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
0: Bugün çok konuşulan bir konu daha var Almanya'da. Ne zaman gündemimiz olmadı ki? Bugün Almanya genelinde eylemler vardı. Neden yapıldı?
1: Evet, otomotiv sektöründe özellikle tabii ki göçmen işçilerin de yoğun olarak çalıştığı bir sektör dinleyicilerimiz de yakından ilgilendiriyor. İşten çıkarmalar, tasarruf programları, üretimin başka ülkelere Almanya'dan kaydırılması ve olası fabrika kapatmaları protesto edildi. Çalışanlar sektör krizinin faturasının kendilerine çıkarılmasını istemediklerini söylediler.
0: Peki bu eylemler nerelerdeydi, kimler katıldı, ondan bahsedelim.
1: Evet, Wolfsburg, Ingolstadt, Zwickau, Düsseldorf, Bremen, Münih ve Stuttgart var. Daha bunun dışında birçok kentte de var. Şöyle söyleyeyim, 280 eylem ya da eylem protesto düzenlendi. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Bosch gibi üretici ve tedarikçi şirketlerin çalışanları katıldı. IG Metall yaklaşık 175 bin kişinin eylemlere katıldığını Almanya genelinde söylüyor.
0: Şimdi bu eylemleri kimler düzenledi ve tabii bir de talepler var, o taleplerden de bahsedelim.
1: Eylemleri Almanya'nın en büyük sendikalarından birisi, özellikle bu sektörde çok faal, IG Metall düzenledi. Sendika iş güvencesi istiyor, fabrikalara ve yeni teknolojilere yatırım istiyor ki iş kaybı olmasın. Çalışanların eğitilmesi, haftada 35 saatlik iş günü 35 saatlik iş günü uygulamasının devam etmesini istiyor. Hükümetten enerji maliyetlerinin düşürülmesini istiyor ve Avrupa'da otomobil sektörünün, özellikle Çin rekabeti de diyebiliriz, karşı korunmasını istiyor.
0: Peki Mesut, şimdi önümüzdeki günlerde bu eylemler devam edecek mi? Yeni eylemler olacak mı? Onlardan da bahsedelim.
1: Esra, olacak. İrili ufaklı olacak ama asıl sendika ve DGB özellikle bir açıklama yaptı. Alman Sendikalar Birliği, ki bu çatı kuruluşu, en büyük olanı da diyebiliriz. 26 Eylül'de 15 büyük kentte sosyal kesintilere karşı gösteri düzenleyecek. Bunlardan biri de Berlin'de olacak büyük gösteri.
0: Evet, peki son olarak şunu da sorayım. Bizler bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak bu eylemlerden etkilenecek miyiz teknik olarak?
1: Teknik olarak etkileneceğiz. Özellikle büyük eylemler 15 yerde yapılacak. İşte 26 Eylül'deki eylemlerde kent merkezlerinde ve hükümet konaklarının yakınlarında, yönetim merkezlerinde ne olacak? Trafik sıkışıklığı, bazı caddelere giriş yasağı ya da yönlendirmeler olacak. Yani günlük hayat içerisinde bundan kısmen de olsa etkileneceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz bu önemli detayları aktardığın için.
1: Ben de.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
3: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
4: Doğru hukuk desteği hayatınızı değiştirir. Almanya'da vatandaşlık, vize ve oturum süreçlerinizi uzman avukat Hatice Meral'le güvenle yönetin. Şimdi avukatınız Hatice Meral'le iletişime geçin.
5: Kredi ödemeniz sizi zorluyor mu? Yeni bir krediye mi ihtiyacınız var? 33 yıllık deneyimiyle Gazi Güleç yanınızda. Ev, tatil, tamirat ve oto kredilerinde hızlı ve güvenilir çözümler. Mevcut kredilerinizi tek taksitle birleştirin, bütçenizi rahatlatın. Frankfurt'tan Gazi Güleç'i arayın. 0172 67 37 435.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Türkiye'nin en başarılı rock starlarından bir tanesi. Çok başarılı bir müzisyen, yıllarını vermiş, küçücük yaşta bu işe başlamış biri. Bir süre ara verdi. Hem şarkı çıkarmadı, albüm çıkarmadı, konser bile yapmadı. Şebnem Ferah şimdilerde, daha bu yıl, yıllar sonra, ya yaklaşık 10 yıl sonra tekrar sahnelere geri döndü. Sahnelere geri döndü. Stüdyoda çalışmaya başladım. Belki bir yeni albüm gelecek dedi. Bakın, böyle sanatçılara bayılıyorum. Bir ara veriyor. Aslında biz de onu bekliyoruz, hadi gelsin diyor. Özlüyoruz. Sonra diyor ki tamam, geri döndüm diyor. Taptaze tekrar başlamış oluyor. Şimdi Şebnem Ferah'ın müthiş efsane şarkılarından bir tanesi, Mayın Tarlası, sizlerle.

Şimdi Paydos keyfimizde müthiş bir şarkı daha sizlerle. Derya Ulu, daha yeni yıllardır Derya Ulu aslında ilişkisi var. 10 yıl, belki 15 yıl. Onlar bile hatırlamıyor artık. Kaç yıldır biz birlikteydik ya diye. Asil Gök'le bir ilişkisi var. Ve herkes soruyor. Bütün magazin, aileleri falan. Ne zaman evleneceksiniz, ne zaman evleneceksiniz diye. Onlar da diyor ki yahu evleneceğiz. Tamam, vakti gelince evleneceğiz diyorlar. Dediler. En son şu anda evlendiler. Yani 15 yıl sonra falan, tebrik ediyoruz. Geç olsun güç olmasın dediler. Hayırlı uğurlu olsun ilişkileri ve evlilikleri diyelim. Şimdi Derya Ulu'nun en çok dinlenen, en sevilen şarkılarından bir tanesini çalıyorum sizler için. Hep sana çıkıyor yollar diyor.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Türk Toplumu TGT Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte. Gökay Bey, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Almanya'da iki eyalet seçimi daha yapıldı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern sandık başına gitti. Sonuçlar, Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği açısından deyim yerindeyse tam bir felaket. İlk defa Almanya'nın demokrasi tarihinde Merkez Parti CDU bir eyalet parlamentosu dışında kaldı. Şimdi bu ortamda Başbakan Merz nasıl devam edebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani seçim sonuçları hem Başbakan Merz'in hem de tabii koalisyon için çok zor bir dönemin başlangıcı olabilir. Çünkü sadece CDU oy kaybetmedi, aynı zamanda SPD de oy kaybetti. Kaybedenlerin koalisyonun ve özellikle son zamanlarda çok tartışmalı koalisyonun önümüzdeki günlerde çok daha fazla zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Kamuoyu baskısı, özellikle medyanın baskısı hükümet üzerinde daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından birçok eyaletlerde aşırı sağcı olarak konumlanan AfD'nin 2 hafta içinde elde ettiği ikinci seçim zaferinin ardından Almanya Türk Toplumu demokratik partilerden net bir duruş sergilemelerini talep ediyor. Ve özellikle AfD seçmenlerine şu soruyu yöneltiyorsunuz: yaşamak istediğiniz ülke gerçekten bu mu?
1: Son zamanlarda özellikle AfD'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da neler olabileceği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Biz de özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde ki seçimlerden önce gittik, yerinde gördük olayları, insanlarla konuştuk. Birçok insan eyaleti terk etme düşüncesiyle karşı karşıya. Yani gerçekten bu ülkeden AfD'nin söylediği gibi göçmenlerin gitmesi veya zorla gönderilmesi Almanya'yı birçok açıdan etkileyecek. Bundan dolayı Almanlar, özellikle AfD'yi seçenlere bu soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten komşunuz olan doktorun gitmesi size ne yarar getirecek? Hemşirelerin gitmesi ne yarar getirecek? Diğer kamu alanlarında çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri sizin geleceğinizle ilgili nasıl etki olacak diye bir soru tabii yönelttik. Ama tabii bu soru daha çok retorik sorular. Çünkü AfD seçmeni artık neyi seçtiğini, kimi seçtiğini çok iyi biliyor. AfD artık protesto yapan seçmenlerin oy verdiği bir parti olmanın ötesinde artık Almanya'nın anayasası tarafından da belirlenen aşırı sağ parti. Ne kadar sağcılaşırsa o kadar da fazla oy alıyor.
0: Gökay Bey, bir yanda Doğu eyaletlerde, Almanya'nın Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı olarak AfD sürekli güç kazanırken Batı eyaletlerinde merkez partileri oy kaybına uğruyor. Almanya'da siyasi dengelerin değiştiğinin göstergesi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle siyasi dengeler değişiyor. Almanya'da yıllardan beri alışık olduğumuz bir sabitlik, belirli bir iktidar olabilme imkanları da gittikçe kayboluyor. Bazen bakıyorsunuz hiç bilinmeyenler, hiç birbiriyle bir araya gelmeyecek partiler bir araya gelmeye başladı. Bu tabii Almanya'daki siyasi dengelerin, siyasi istikrarsızlığın da bir gerekçesi olabilir. Önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki federal seçimlerde AfD dışında partilerin, diğer partiler hükümet olamama tehlikesini de beraberinde getirecek. Yani Almanya maalesef geçmişte İtalya'da olduğu gibi, diğer başka ülkelerde olduğu gibi siyasi istikrarsızlığın baş göstereceği bir ülke haline geliyor. Tabii bu da hem Almanya demokrasi için hem Almanya'da yaşayan bütün göçmenler için, farklı insanlar için de bir tehlike teşkil ediyor.
0: Almanya Türk Toplumu TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu bizlerle birlikte oldu. Gökay Bey, çok teşekkürler.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya ilk kez yeni antrenörü Jürgen Klopp'un yönetiminde maça çıkacak. Ve 44 futbolcuyu çağırdı aday kadrosuna ve Stuttgart'ın da kaptanı Deniz Undav da kadroya dahil edilmedi. Deniz Undav da aday kadroda olmadığını duyunca birazcık üzülmüş, hayal kırıklığı yaşadım diyor. Biraz ağır kalıyor, yavaş deniliyor Deniz Undav için. Öyle olmadığımı göstereceğim diyor Deniz Undav, şunu diyor.
2: Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim.
1: Jürgen Klopp, şimdilik sen bekle demiş. Bekleye bekleye ağaç olmaz inşallah.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'da CDU %4.9'a kalarak ilk kez bir eyalet parlamentosunun dışında kaldı. Berlin'de ise Sol Parti yani Linke açık farkla birinci oldu. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'e yönelik baskı artarken Merz görevine devam edeceğini ve reformlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Başbakan ekonomik ve sosyal reformların ertelenemeyeceğini belirterek siyasi sorumluluğu da doğrudan üstleniyor.
2: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da CDU'nun %4.9'da kalması ise Merz'in de yumuşatmadan değerlendirdiği bir sonuç oldu. Berlin'de ise gecenin kazananı Linke oldu. Parti %25.7 ile tarihindeki en iyi Berlin sonucunu aldı ve ilk kez eyalet meclisi seçiminden birinci çıktı. Başbakan adayı Elif Eralp'in kutlama gecesindeki mesajı değişim oldu.
3: Liebe Berlinerin, liebe Berliner, ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort, alle zusammen.
1: Sol Parti yönetiminde de seçim sonucunun yarattığı coşku büyüktü. Parti 2023'e göre oyunu iki kattan fazla artırdı. Sol Parti eş başkanı Ines Schwertner seçim gecesindeki atmosferi şöyle anlattı.
4: Ja, mir kam schon gerade Tränen in die Augen. Ich muss hier durch. Es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Sie können es hören. Ein unglaubliches Ergebnis. Berlin hat den Politikwechsel gewählt. Wir sind so stolz.
1: Mecklenburg-Vorpommern'da ise AfD %38.2 ile birinci oldu. SPD %35.5 ile ikinci sırada kaldı. Buna rağmen Başbakan Manuela Schwesig seçim gecesinde partisinin son aylardaki yükselişini öne çıkardı.
5: Was für eine Aufholjagd. Vielen Dank.
1: Seçimin birincisi AfD ise sonucu hükümet kurma görevi olarak yorumladı. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri hem eyaletlerdeki koalisyon dengelerini hem de federal siyaseti etkiliyor. CDU'nun iki eyaletteki kayıpları ise Başbakan Merz üzerindeki baskıyı artırıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: yıllarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu sır sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk

Varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı.

küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.